Yeter ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

mani olur da birden aklına düşersem, gecenin hangi saati olursa olsun sesini esirgeme benden, olur mu? Ya da olur da hasretim düşerse yüreğine ansızın, hiç durma, hatta bana bile sorma. En hızlı adımlarla koş bana, sarı uzun uzun bırakma. Çünkü hasretim her daim hasretini bastırdığı yerde bekliyor olacağım. Çünkü hasretim her daim hasretini bastırdığı yerde bekliyor olacağım.

yaralıyım, dertliyim, doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdün ki bu hale.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Ya Allah, bismillah diyelim, bugün bir adım atalım. Bakın, etrafınızı gözlemleyin. İnsanlar, dükkan sahibi, kiracıları var. Kira derdi yaşamıyorlar. Niye biliyor musunuz? Çok basit. Zamanında kimse umursamazken onların dedeleri, babaları gelmiş toprağa yatırım yapmış. Ne anlıyoruz? Toprağa yatırım yap, kazanırsın. Şimdi bizde her düşünceye, her bütçeye göre bir yer var. Biz bu yola çıkarken ekip olarak söz verdik. Herkes mutlaka ki tapusunu alacak. Şimdi uzatmayalım. İstanbul'a yakın olsun dediniz. İstanbul'a yakın. Silivri hemen yanı başımız.

0: imkanları bulamazsın. O yüzden iyi değerlendir. 0-212-925-12-12 100-200-300 bırakın bunları, tam 400 metrekare, tam 400 metrekare mahallenin yanı başı, mahallenin başındayız, asfalt yol yanımızda, hızlı trene Halkalı'dan bineceksin, 30-35 dakikada yerindesin. Çevir etrafını, al çoluğunu çocuğunu, hafta sonu git vakit geçir. Çevir etrafını, bil ki sana her zaman kazandıracak. Yahu ben diyorum, ne kaybedersiniz? Almaya değil, görmeye geleceksiniz. Ben size 400 metrekare yer vereceğim. Ben burayı satmaya uğraşmıyorum ha. Burada bir konuda anlaşalım. Ben burada 18 Ekim'e kadar bir süre verdik. İlk etabı bitirdim. Ağzımızdan tarih sözü çıktı diye ikinci hesap satışlarına başladım. Sen almazsan bir başkası mutlaka ki alıyor. 199 bin lira peşinat getiriyorsun. Tapunu aldıktan, E-Devlet'ten gördükten sonra bana teslim ediyorsun. Diğer geriye kalan kısmını da 20 ay boyunca elden taksitle, senetle ödüyorsun. 20 bin lira, 20 bin lira. Ve burası yatırım için biçilmiş kaftan. Şimdi bir şeyi alırsın. Ne kadar değerlenecek? Aman burası ne zaman prim yapacak? Yine söylüyorum. Bakın bu bölgeler, Çorlu ve hızlı trenin bağlı bulunduğu bölgeler. Burası hızlı tren gardan çıkış yaptı, yolcuları almaya başladı. Fiyatları göreceksiniz. Bir ay sonra, iki ay sonra Allah kısmet ederse karşılaşacağız. Yine birbirimizi dinleyeceğiz. Ben demiştim size, burayı alın, fiyatlar katlanacak diye. Yine söylüyorum. Bir aksilik olmazsa açılış tarihi belli oldu. 9 Ekim'de hızlı tren projesi hayata geçiyor. Test sürüşleri dedim. Bir ay, iki ay dedim. 9 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılış yapılacak. Haber böyle. Şimdi sana bırakıyorum. Para senin, karar senin. Çoluk çocuk ileride büyüyecek. Niye çalışıyoruz? Daha bir hayat, iyi bir hayat yaşasınlar. Çocuğuna cep telefonu alarak ona bir iyi bir hayat sunmuyorsun. Ona bir tapu al. Ya neden senin bir tapun olmasın? Şu anda imkanınız tek başınıza yetmiyorsa bile iki kişi ortaklaşa alın. Bilgi alın. Pazar günü ücretsiz servisim var. 18 Ekim son tarih dedim ama bu hafta biz burayı bitiririz. Biz burayı bu hafta bitiririz demedi demeyin. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Müsait değilim Gökhan. Numaranı bırak. Arkadaşlar ne zaman müsaitsen o zaman arasınlar. Şimdi bugünlerde bir yoğunluk fazlasıyla olacak. Ben de şarkılarla size baş başa bırakacağım. Randevu alacağım. Ben de randevu alacağım. Yerler bizim. Radyo 2000 güvencesiyle. Servisler ücretsiz. Götürüp gezdiriyoruz. Tekrardan geri getiriyoruz. Mahalledeki komşularınız hazır. Asfalt yanı başımız. Karşımız sanayi. Bugün Silivri'nin yanı başı, İstanbul'a yakın. Hızlı trenle 30-35 dakika. Daha ne olsun? Metrekaresi yüksek, neredeyse yarım dönüm. 199 bin lira peşinatla burası senin. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Biz bir düşünelim. Sen düşünmeye devam et. Çünkü ben ileride yer kalmadı deyince pişman olan yine sen olacaksın. Bir adım at. De ki bir yerden başlayacağım. De ki bir yerden başlayacağım. 0-212-925-12-12
1: Tanıtıcı reklam.
2: Bu

0: Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 58 95. Reklam.
1: Radyo 2000. Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: da üstüne basa basa söylüyoruz. Çünkü bu bir hayal ya da bir umut değil, bir gerçekten bahsediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 9 Ekim Cuma günü Baba Eski'de Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının açılışı yapılıyor. Açılışa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılıyor. Yani hızlı tren bölüm bölüm açılmaya devam ediyor. Tamamı açıldığı anda Trakya'da arazi fiyatları alıp başını gidecek. Şimdi işçi kardeşlerime, emekli kardeşlerime ya da geleceğe yatırım yapmak isteyip bir türlü cesareti olmayanlara sesleniyorum. Bakın, 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler. 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Tamamı 599 bin lira. Banka yok, kredi yok, faiz yok. 33 yıllık Radyo 2000 güvencesi var. Ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Gelip görmek isteyenler, ücretsiz servisimizle yerlerimizi gelip görebilirsiniz. Gelin bir çayımızı için tanışmış olalım. Almak zorunda değilsiniz ama mutlaka görmelisiniz. Mahallenin başında tam 400 metrekare arazi, Silivri'nin hemen yanı başında Çorlu Ergene'de 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Ben bu yerleri görmek istiyorum diyenler, servislerde yerinizi ayırtmak için hemen şimdi arayın. 0212 925 1212 925 1212. Bakın, yatırım uzmanları diyor ki 2030-2035 yılları arasında araziye yatırım yapanlar çok kazanacak. Çünkü arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Öyleyse yarınlarınızda bugün sizin çektiğinizi çocuklarınız çekmesin diye, çocuklarınıza gelecek olsun diye, çocuklarınız okulunu bitirdi, meslek sahibi oldu, kendilerine ofis açacak bir güvenceye ihtiyacı var. İşte o zaman bu araziler onların güvencesi olacak. Banka banka gezinip dünyanın faizini ödemesinler. Yarınlarda akraba akraba dolaşıp borç para için kıvranmasınlar. Alın 20 bin lira taksitle, 199 bin lira peşinatla, onlar da arazi sahibi olup geleceğe güvenle baksın. 0212 925 1212 925 1212. Evet, arazinize gittiniz, mangalınızı yaktınız, çayınızı demlediniz, tuzunuz bitti, suyunuz bitti, ekmeğiniz bitti. Arabaya atlayıp kilometrelerce yol gitmek yok. Mahallenin hemen başında yürüyerek gideceksiniz. Tüm ihtiyaçlarınızı alıp gene arazinizin başına gelebileceksiniz. Bağ bahçe yapabileceksiniz. Çoluğunuza çocuğunuza organik sebze meyve yetiştirebileceksiniz. İstanbul sınırlarında, Silivri'nin yanı başında. Gelin ücretsiz servisimizle görün. İçinize sinmezse almayın. İşte telefon numaramız. Kaderinizi değiştirmek sizin elinizde. 0212 925 1212 925 1212. Tanıtıcı reklam.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız. Özerler Bir Kuyumculuk danışma hattı 0532 712 2011.
0: Reklam.

0: Radyo 2000.
1: Sade. Yağmur sonrası gözükmez. Yağmur sonrası gözükmez. Her zaman sizinle.
2: Gökhan'la Gökkuşağı. Alayının damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz.

Ben hala da yayına girmeye hazırlanırken arkadaşlar çoktan yayındayız işaretini vermişler bile. Buyursunlar bakalım. Yeni bir hafta, yeni bir başlangıç. Burası Radyo 2000, Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. Evet, burası Radyo 2000, Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. Bir hafta sonunu geride bıraktınız. Eğlendiniz, güldünüz, dolaştınız, düğün, dernek, gelip bize misafir oldunuz. Vesaire, vesaire, vesaire. Şimdi, 3 saat boyunca beraberiz ki özellikle meteorolojiyi takip edenler ortada bir yaygara kopmuştu. Bugün kimisi dedi fırtına kopacak, kimisi dedi akşama doğru yağmur yağacak. Ben de hiç böyle, lan elinin altında telefon var, teknoloji var, bir bak, bir araştır. Yok, kaza giydim, yeleği giydim, Allah'ım dışarıya bir çıktım, bildiğiniz buhar atıyorum resmen ya. Bildiğiniz resmen buhar atıyorum ama gökyüzü de sanki böyle bir geldim gelecek havasında yağmur. Buyursunlar, şu pazartesi sendromu safsatasını bir kenara bırakalım, özellikle Z kuşağı. İki can sevgilisinin doğum günü bugün. İnsanın en sevdiğinin doğum günü olduğunda ne olur? Mutlu olur. Güzel bir hafta olsun, bereketli bir hafta olsun, sağlığın saatin yerinde olduğu bir hafta olsun. Başladık.

Günaydın bir kez daha. Yeni Bosna'dan Ahmet. Çok teşekkür ederim. Böyle başlamak güzel güne. Sana da armağan olsun şarkılarım. Sait abicim günaydın. Sait abi de şu anda her zaman olduğu gibi radyosunun başında. Paylaşımımızı da yaptık. Mesajlarınızı Instagram'dan okuyacağım. Radyo2000.com.tr. Evet, radyo2000.com.tr Instagram adresimiz. En son paylaşım benim. Zaten göreceksiniz, şöyle şu sesi de kısayım size, nasıl olacak. Bakın şu anda size paylaştığımı, ben de seyrediyorum. En son paylaşım benim. Günaydın yayındayız diye stüdyomda Leylimle'yi çalarken paylaştım. Bu paylaşımın altına mesajlarınızı yazıyorsunuz. Tek bir ricamız var. Chat sayfası haline gelmesin. Bir kere yazdınız. Bu da aklıma gelmedi. Hani bakkala giden çocuğu böyle son anda geri çevir. Bir daha geri çevir. İki ekmek bir tuz al. Tam kapıdan çıkacak. Dur. Şunu da al. Tam merdivenlerden inecek. Dur. Şunu da al. O insan olmak ister misiniz? O insanın yerinde olmak ister misiniz? O durdurulan. O yüzden rica ediyorum. Burayı chat sayfasına, sohbet sayfasına çevirmeyelim. Günaydınlar efendim. Hemen bakalım. Senem günaydın. Çok teşekkür ederim. Radyo2000.com.tr Instagram adresimiz. Buradan ulaşıyorsunuz. En son paylaşım altına yorum bölümüne mesajlar gelsin. Ben de bir bakayım Pandora'nın kutusunda neler var. Bugün bize göre bir şeyler var mı paylaşımlarda? Haftaya ilginç başlamak istiyorum. Bizim tarzımızda ajanslara özel bir bölüm oluşturulması lazım. Show programı yapmıyoruz. Komedi programı değil. Ama sabah sabah da iç karartıcı şeyler istemiyoruz. Bizde her an her şey olabiliyor.

Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama bizim toplum olarak bir hastalığımız var. Bunu da kabul etmeyenlerdeniz. Çoğumuz öyle. Teşhis koyma hastalığı var bizde. Evet, biz çok güzel teşhis koyabilen bir milletiz. Anlayalım, anlamayalım. Ya bir yerde gördük, ya bir yerde seyrettik. Ya biri bize kulağımıza fısıldadı. Ya da bir şekilde bir şey oldu. O bizim dünyamıza girdi ya, bitti. Selamun aleyküm. Teşhis koyma olayında garanti ondandır. Garanti ondandır. Şimdi düşünün mesela, Allah korusun, bir binanın önüne bir polis arabası geldi. Garanti ya, vardır bir halt yemiştir. Ya dur hele bir. Bakın nereden nereye atlayacağız şimdi. Özellikle bakın yaşça ilerlemiş olan ablalar, sizlerden rica ediyorum. Kimse kimseye ilaç tavsiyesinde bulunmasın. Aspirin, bildiğiniz aspirin bile iki farklı insanda iki farklı sonuç çıkartabilir. Yani al bu benim başımın ağrısına iyi gelmişti, sana da iyi gelir. Vay efendim bunu ben kullandım, çok faydasını gördüm, sen de faydasını görürsün. Bunları maalesef ki bir türlü bitiremedik. Bunlardan vazgeçin. İlaç kullanmadan önce doktorunuza görünün ve doktorunuz onaylasın. Şimdi biz ilaçlara kadar geldik. Buralardayız ama Guatemala'da, Guatalama. Evet, Guatalama'da bir abimiz ölü teşhisi koyuyor ya. 15 yaşındaki, hem de kendi çocuğuna. 15 yaşındaki çocuğu göğüs ağrısının ardından bilincini kaybediyor. Ve baba hemen selamun aleyküm giyiyor önlüğünü. Nabzına bakıyor vesaire vesaire. Diyor bu ölmüş. Tabut hazırlanıyor. Cenaze işlemleri başlıyor. Bütün hazırlıklar. Ondan sonra yavaş yavaş götürüyorlar. Defnedecekler. Kızcağız bir kendine geliyor ve kullandığı ilk cümle, bana su verin. Buyurun bakalım. Teşhis işte diyorum ya, bizden herhalde bu abi gelip bizde kaldı mı birkaç ay? Ha? Bizim ülkede kaldı mı birkaç ay acaba, bir araştırmak lazım. Abi bir de öz evladın ya. Düşünsene. Haydi tamam, selamun aleyküm. Hatun tabutu hazırlayın. Enteresan. Teşhis koymamak lazım. Ki özellikle bir kez daha tekrar ediyorum. Bir aspirin iki insanda farklı etki yaşatabilir. Cız. Doktor kontrolü olmadan, onayı olmadan... İlaç cız.

Evet, buyursunlar bakalım. Bu arada geçmiş olsun, Tokat'a geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Burada yayından söylüyoruz, ara ara bahsediyoruz. Ne olur musluk suyu tüketmeyin. Musluk suyu ciddi anlamda sıkıntı yaşatabilir. Bu şekilde bir tahmin var. Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şüphesiyle hastanelere başvuranların sayısı maalesef ki 2914'e yükselmiş. Evet, kent merkezindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildi. Tedavileri süren 18 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. İçme suyu, evet, içme suyu numuneleri inceleme için Ankara'ya gönderilirken sonuçlar açıklanana kadar şebeke suyunun içilmemesi ve yemeklerde kullanılmaması uyarısında bulunmuş Sayın Valimiz. Evet, Tokat Valiliğinden, Valimizden gelen açıklama, tetkikler için, analizler için numuneler Ankara'ya gönderilmiş ve sonuçlar açıklanana kadar şebeke suyunun içilmemesi ve yemeklerde kullanılmaması tavsiyesinde bulundu. Bir kez daha tekrar edelim. Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle toplam 2914 kişi, evet, toplam 2914 kişi hastanelere başvurmuş ve merkezde, kent merkezinde okullara bugün ara verilmiş. Allah, inşallah herhangi bir olumsuz sonuçla karşılaşmayız ama maalesef ki özellikle mesela söylüyorum, bazı ilçelerde musluklardan suyla beraber artık ciddi anlamda tehlike akabiliyor. Diğer illere de yaşayanlar bilir. Günaydınlar, iyi yayınlar. İsmim Demir Sura İskenderli'den bir tane şarkı istiyorum. Isparta'da elma toplayan bütün hemşerilerimize armağan olsun. Afiyet bal şeker olsun. Arada böyle bir harturt edin. Bir şey olmaz, kendinize bir torpil geçin. İyi yayınlar. Akar Tekstil'den Fatma Koray Avcı'dan bir tane şarkı istiyorum. Sevdiğim eşime armağan olsun. Fatma abla, mesajı anladım. Bir tane daha göndermene gerek yok. Hani biraz önce söyledim ya, şunu da unuttum yazayım, bunu da unuttum yazayım. Günaydın abi, bize bir tane şarkı istiyoruz. Çalarsana sevinirim. Radyo2000.com.tr Instagram adresimiz. Mesajlarınızı buraya yazıyorsunuz. Şöyle bir bakalım, bir Ferdi Tayfur. Sonra anam, vakit ne çabuk geçiyor ya.

0: arada attığım jingle neydi biliyor musunuz? Şarkının sonuna yetişemedim. Bir yudum çayımdan içeyim dedim. Orada vakit kazandım. Eskiden böyle bir şey yoktu ya valla. Anam bağlanıyorduk kalıyorduk buraya. O dek zamanları. Teknolojinin bu kadar ilerlemediği zamanlar. Değil mi? Şimdi bayağı büyük kolaylık. Ama bizi de üşengeçliğe alıştırıyor. Bir şekilde kendimize uğraşacak bir şeyler bulmamız gerekiyor mutlaka. Şimdi haftayı başlatıyoruz. Güzel, bereketli bir hafta olsun diyelim hepimiz için. Ya Allah, bismillah. Buyursunlar bakalım, kazancınız bol olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi toprak sahibi yapalım sizleri. Sizin de kazancınız bol olsun. Muhteşem bir proje. 25 Ekim'e kadar geçerli olacak bir proje. Ben diyorum sizlere, gelin görün yerlerimizi. Radyo ekibinin misafiri olun. Şimdi uzatmayacağım. Çorlu Ergene İğneler. Lütfen burayı araştırın. Çorlu Ergene İğneler mahallesinde size tam 400 metrekare, neredeyse yarım dönüm arazi vereceğim. 2030 yılına kadar tarla, bağ, bahçe demeyin. Tarım savaşları çıkacak. Dünyada ciddi anlamda tarım sıkıntısı yaşanacak. Demedi demeyin. Bunun için paranızın kıymetini biliyorsanız, paranızın değeri kaybolmasın diye, çoluğunuzun çocuğunuzun geleceğini düşünüyorsanız onlar için, gençler kendinizi düşünüyorsanız, ya kazanıyoruz çok şükür, ileride durum ne olacak bunları bilmiyorum diyenler için, tam tamına 400 metrekare radyo 2000 güvencesiyle sanayinin

0: Halı'dan biniyoruz, 35 dakikada buradayız. Şimdi 199 bin lira peşinat veriyorsunuz, bankaya bulaştırmıyoruz, kredi çektirmiyoruz. Geri kalanını da 20 ay boyunca elden taksitle senetle 20 bin lira 20 bin lira ödüyorsunuz. Telefon numarasını veriyorum, şu anda detaylı bilgi alabilir. Hafta sonu benim ücretsiz servisim var, gelip görmek isteyenler yer ayırtabilirler. Burayı kaçırmayın, pişman olmayın. Burayı alan herkes, bakın buraya alan herkes ileride keşke imkanı olsaydı da bir tane daha alsaydık diyecek. Telefon numarasını veriyorum: 0-212-925-1212. 925-1212. Para kolay kazanılmıyor, biriktirilemiyor. İnsanlar mal mülk sahibi oluyor, nasıl oluyor anlamıyoruz. Bu insanlar nasıl böyle zengin oluyor anlamıyoruz. Bizim bir dikili ağacımız bile yok. İşte böyle fırsatları değerlendiriyorlar. 199 bin lira peşinatınızı veriyorsunuz. Bugün size bu para hayatınızda ciddi anlamda bir değişiklik yapmaz. Ama bana gelirseniz 400 metrekare yer alırsınız. Bankaya bulaşmadan, kredi çekmeden birinci taksitiniz, 20. taksitiniz de aynı. Ve siz de ileride çocuklarınıza bir garanti dersiniz. Paranızı garanti altına alırsınız. Hiçbir zaman zarar etmezsiniz. Al abi, çevir etrafını, hobi bahçesi olarak kullan. Hafta sonu git kendi arazinde vakit geçir. Çocuğum var, Allah bağışlasın. Büyüdüğü zaman, ya bugün size şöyle bir şey söyleyeyim. Nereden geldik? Elazığ'dan, Adıyaman'dan, Kars'tan, Bolu'dan, Nevşehir'den vesaire. Niye? Doğduğumuz değil, doyduğumuz yer diyoruz değil mi? Artık İstanbul'da, Silivri'de, buralarda fabrika kurulamıyor. Batıya doğru. Çorlu bugün sanayinin kalbi ve ileride kazanç kapısı. 10 sene sonra, 20 sene sonra buralarda ya bu insanlar niye burayı böyle bize bırakmamışlar diyeceksiniz. Almadığınıza pişman olacaksınız. Bu kadar net söylüyorum. Güvence mi istiyorsunuz? Yerler bizim, Radyo 2000'in, Radyo 2000 güvencesiyle. Şimdi size sadece bir telefon açmak, servislerden yer ayırtmak kalıyor. Biz size şu anda alın değil, görün orada karar verin istiyoruz. Vakit tükeniyor. Her hafta gelip seçebileceğiniz yerler azalıyor. Demedi demeyin. Müsait değilseniz de numaranızı bırakın. 0-212-925-1212. Gelip görmek istiyorum demeniz yeterli.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, biz burayı gelip görmek istiyoruz demeniz yeterli. 0-212-925-1212. Müsait olmayanlar numarasını bırakabilirler. Uygun vakitte aranırsınız. 925-1212.

0: Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 58 95. Reklam.
1: Radyo 2000.
2: Sade. Yağmur sonrası gözükmez.
3: Yağmur sonrası gözükmez.
2: Her zaman sizinle.
4: Gökhan'la Gökkuşağı.

aralar özellikle dikkatli olmanızı rica edeceğim. Bakın şimdi internet hayatımıza girdikten sonra çok fazla böyle bilgilerimizi saçmaya başladık. Özellikle hanımefendiler alışveriş yapmayı internetten çok fazla seviyorlar. Beyefendiler, bizler de yavaş yavaş alışıyoruz artık, öyle söyleyelim. Çok güvenmediğiniz, çok böyle kurumsal olduğuna inanmadığınız ya da sizlere zarar verebilecek alışveriş yaptığınız yerlere dikkat edin. Birçok bilgimizi paylaşıyoruz ve bunlar ister istemez depolanıyor. Sonuç itibariyle de ileride istenmeyen şeylerle karşılaşabiliriz. İnternet dolandırıcılığına karşı dikkatli olalım. Bilgilerimizin istem dışı kullanılmasına karşı tedbirli olalım. Çok mecbur kalmadığımız sürece, bakın ben bunu her zaman söylüyorum. Şu elimizde tuttuğumuz cep telefonu var ya, hani biz bize özel zannediyoruz ama farkında olmadan uygulamaları kullanırken izin vermemiz, bir şekilde bunları onaylamamız. Yani diyor ki burada, sen benim telefonuma müdahale edebilirsin, galerime girebilirsin, bilgilerimi paylaşabilirsin vesaire. Hani paylaşabilirsin derken görebilirsin, seninle paylaşabilirim vesaire vesaire. Çok fazla böyle bilgisayarınızı, cep telefonunuzu, internete bağlı olduğunuz cihazlarınızı kasa gibi düşünmeyin. Çok da fazla özel bilgilerinizi bu alanlarda paylaşmamaya ve saklamamaya gayret edelim. Evet. Devrik bir cümle gibi oldu. Bir anda ona takıldım. Tekdemir Tekstil, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Benim gönlümün patronu Alparslan abim. Bir çocuk bir insandan ne kadar böyle kaçmak ister ki elindeki dondurmadan vazgeçsin. Dondurmadan vazgeçti ya. Bildiğin dondurmadan vazgeçti. Yapacak bir şey yok. Tekdemir Tekstil, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Patrona iyi bakın, patrona bugün. Benim için patrona sorun, Alparslan patronuma. Daha kaç? 4 yaşında falan. 3 ya da 4 yaşında falan. Ona sorun, de ki patron bugün isteğin ne?

Tonyalı ailesi beni duyar mı bilmiyorum. Selma Tonyalı hanımefendi. Selma Tonyalı hanımefendi. Buyursunlar bakalım, sizlere de armağan edeceğiz şarkılarımızı. Akıllı telefon kullananlar çok kez bunu yaşamışlardır ki, özellikle sesli mesaj yazanlar. Abi sen bir şey yazıyorsun, telefon anladığı gibi dinliyor. Ondan sonra kafasına göre cevap veriyor. Şimdi ben de internetten bir şey araştırırken karşıma çok enteresan bir şey çıkardı. Yani bunu nasıl anladım benim söylediğime karşılık? Yani tane tane de konuştuğuma inanıyorum. Gökhan isminin ilk kez konulması diye, kullanılması diye daha doğrusu bir paylaşım çıktı. Vallahi hoşuma da gitti, yalan söylemeyeyim. Mitolojiye göre Gökhan ismi ilk Oğuz Kağan döneminde. Oğuz Kağan'ın kaç tane çocuğu bakalım şöyle bir. Evet. Gürhan. Bu arada bu isimleri de söyleyeyim ha. Oğuz Kağan destanına göre çocukları Gürhan, Ayhan, Yıldızhan, Gökhan, Dağhan ve Denizhan. Allah Allah. Bu kardeşler bu kardeşlerle buluşmamız lazım. Neymiş? Gürhan, Ayhan, Yıldızhan, Gökhan, Dağhan ve Denizhan. Mitolojiye göre böyle, Oğuz Kağan destanında. Resmi kayıtlara göre de 1833 yılında ilk defa bir şahsa verilmiş bu isim. Evet, Gökhan ismi ilk defa 1833 yılında. Allah Allah, en popüler zamanını da 1983 ile 1992 yılları arasında yaşamış. Allah Allah, neymiş bu? 10.880 bebeğe verilmiş bu isim. Allah Allah. Ya ben ne sordum, karşıma ne çıktı? Evi paylaşayım, sadece Gökhan ben değilim en azından. O adamı görmem lazım ya. 1833'te.

hazır böyle kendimizi türkülere kaptırmışken biraz daha böyle devam edelim mi? Biraz arabesk, türkü karışımı bir şeyler olsun. Evet, arabesk, türkü böyle karıştıracağız, bir harmanlayacağız, bir şeyler yapacağız. Bu arada sevgili Hami, İstanbul'dan Hami, herkese kolaylıklar diliyorum. Buyur canım benim, benden de sana armağan olsun şarkılar, bol muhabbetler diliyorum. Şöyle bir bakalım. Evet, öğreniyorum yavaş yavaş, artık kendimi geliştirmeye başlamışım. Radyodaki kullandığımız sistemi merak eden bir arkadaş var. Radyo mu kuracaksın, ne yapacaksın? Yaz bakalım bir, nedir? Öğrenmek istediğin nedir yani? Ne olması gerekiyor? Hayırlısı olsun mu diyelim, ne yapalım? İyi yayınlar kardeşim, iyi haftalar. Kağıthane'den İsmail ben. Bir tane şarkı istiyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma, Siraz Mobilya çalışanlarına armağan olacak. Kemal abiye, İsmail abiye çalarsanız, bir de Cabbar abiye armağan edeceğiz. Aleyküm selam, severek dinliyoruz. Adıyaman'a selamlar. İyi yayınlar, bir tane türkü de bizim için çalarsanız sevinirim. Hemen sonrasında bir türkü istiyoruz, çalarsanız çok sevinirim. Mesajları yazarken isminizi yazmıyorsunuz, ben de o yüzden okumuyorum. Bitlis'te olarak Bitlis Spor'a başarılar diliyorum. Tüm şarkılar Bitlis'e armağan olsun. Abi günaydın, iyi yayınlar. Senden bir tane türkü istiyorum. Hemen bakalım. Anneme armağan olsun demek istemişsin herhalde. Doğru. Eyvallah. Beşiktaşlı olarak Avrupa kupalarında oynayan takımlarımıza başarılar diliyorum aynı şekilde. İyi yayınlar, bir tane şarkı istiyorum, çalarsanız sevinirim. Hemen bakalım. Şişli Nota senden neymiş bu? İyi yayınlar olsun. Şişli Sisli Nota, özür diliyorum. Senden öğrendim, çalarsanız sevinirim. Bu şarkıyı dinledim. Otur ağla aga diyor. Bu şarkıyı dinle, otur ağla. Allah Allah. Bakıcıyım. Bakıcıyım. Bir durum değerlendirmesi yapacağım. Duruma göre bakacağız.

0: Zerre yağmur sonrası gözükmez.
1: Yağmur sonrası gözükmez.
0: Her zaman sizinle.
2: Gökhan'la Gökkuşağı.

0: Elif İlik Düğme. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Elif ablama armağan edeyim. Hüseyin. Sevgili Hüseyin'im, sana da armağan olsun. Bütün Elif İlik Düğme personeline armağan edeceğim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Yıldız Tilbe çalarsanız sevinirim. Buyursunlar bakalım. Ömer Teksil, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Yıldız Tabya'da bizleri dinliyorlar. Taner Yenel. Abi bir tane damar bir şarkı istiyoruz. Çalarsan bizim için iyi yayınlar. Bir tane Karadeniz türküsü istiyoruz. Tabya Teksil'de çalışan Bayram abi armağan olsun. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Ya biz bizeyiz, konuşuyoruz. Ortada yabancı yok. Yani biz her şeyi şeffaflığımıza paylaşıyoruz. Şimdi beni birkaç dakika dinlemenizi ve harekete geçmenizi istiyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Size bir telefon kadar yakınız. Geleceğinizi garanti altına almak da sizin için bu kadar yakın. Şimdi öncelikle toprağa yatırım yapmak en doğru yatırım. Bunu hemen söyleyelim. Ve 2030 yılına kadar özellikle söylüyorum. Tarla, bağ, bahçe elinize ne geçiyorsa alın. Elinizdeki mevcut olan yerlerin de kıymetini bilin. Şimdi ne olacak? Yine söylüyorum, bakın. Tarım savaşları olacak, gıda savaşları olacak. Ciddi anlamda sıkıntılar yaşanacak diyor uzmanlar. Bugün aldığın yer sana toprak ana diye seni doyurur. Yarın ev sahibi yapar, dükkan sahibi yapar, kiracı sahibi yapar. Uzatmayalım. Neredeyiz? Çorlu, Ergene, İğneler'de. Bugün sanayinin taşındığı ve kazanç kapısı garantisi olarak bilinen bir yer. İnsanların göç ettiği bir yer. Göç fazla alıyor. Sanayisi hızla büyüyor. Niye? Çünkü artık İstanbul'da yakınlarında sanayiye izin verilmiyor. Yavaş yavaş batıya kayıyor. Burada komşularınız hazır. Asfalt yol hemen yanı başımız. Ve tam 400 metrekare yer vereceğim sizlere. Tam 400 metrekare, neredeyse yarım dönüm. 199 bin lira peşinatınızı getirin. Tapunuzu teslim ettikten sonra verin. Geri kalanını 20 ay boyunca ayda 20 bin lira elden taksitle ödeyin. Vallahi ne alırsanız o kalıyor. Şimdi 0-212-925-12-12 telefon numaramız. Öncelikle görün, sonra karar verin istiyoruz. Önce görün, misafirimiz olun, ondan sonra karar verin. Şunu yapacaksınız, detaylı bilgi alabilirsiniz. Ya da hiç bununla uğraşmayın. Biz servislerle sizi götürüp gezdiriyoruz. Biz şu kadar kişi gelip görmek istiyoruz demeniz yeterli. 925-12-12 hemen ulaşın. Bakın, burası mahallenin hemen başında. İğneler Mahallesi. İstanbul'a yakın. Silivri hemen yanı başımız. Hayırlı uğurlu olsun bu arada. Bütün duraklar kısa zamanda açılacak. Hızlı tren projesi açıldı. Yolcular alınmaya başlandı. Bakın, fiyatlar güncellenecek. Önümüzdeki haftaya dikkat edin. Buralarda arsa, bağ, bahçe satan yerlerin fiyatlarına

0: inek parasına tarlayı, bağ bahçeyi bağışladılar. Şimdi siz milletin sözünü dinlemeyin. Bakın çoluk çocuk ileride büyüyecek. Şimdi paranızın değeri kaybolmasın. Çocuklarınıza ileride bir gelecek garantisi olsun. Ev alabiliyor muyuz Allah'ınızın aşkına? Kiralar kaç para? Bugün 35-40 bin liradan aşağıya kira yok. Yarın çocukların kiracı mı olsun, ev sahibi mi olsun? Ev sahibi olsun. E ne yapacağız? Gökten ev düşmesini mi bekleyeceğiz? Hayır. Önce toprak alacaksın, sonra ev olacak, dükkan olacak. Demedi deme. Doğduğumuz değil doyduğumuz yer diyoruz değil mi? İleride sanayi de iş potansiyeli de bu bölgelerde çok yoğun olacak demedi demeyin. Şimdi 0-212-925-1212. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok, sen gel yeter. 25 Ekim'e kadar geçerli diyoruz ama bu proje öyle bir bitiyor ki bakın geçen hafta ben size ne dedim, yer kalmaz. İkinci etap satışlarımız da bitti, hayırlı uğurlu olsun. Üçüncü etap satışlarımız başladı burada. Şimdi yerinizi ayırtın. Ben kaçırdım, pişman oldum cümlelerini yarın kullanmayın. Ya Allah ya Bismillah diyeyim bir yerden başlayın. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. 199 bin lira peşinatı getirin. Yarım dönüm neredeyse tam 400 metrekare yer sahibi olun. 0-212-925-1212. 0-212-925-1212. Müsait olmayanlar numarasını bıraksınlar. Uygun olduğunuz vakit aranacaksınız. Kaçırmayın, ertelemeyin.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 925-1212. Bu arada Abdullah Tekdemir. Evet, Abdullah Tekdemir. O hep bize selam söylüyor Tekdemir ailesi olarak. Bizler de bugün onlara söyleyelim. Kollucuların kralı Abdullah Tekdemir'e gaza gelsin diyor. Apo biraz bastır bastır. Biraz bastır canım benim. 925-1212. Durmak yok, yola devam. Siz düşünüyorsunuz ya, birileri harekete geçiyor. O yüzden elinizi çabuk tutun.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız. Özerler Bir Kuyumculuk danışma hattı 0532 712 20 11. Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında. Daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
0: Reklam.

Darıdayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak.

yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm

Sertekstil'den Erdal, sizden bir türkü istiyorum. Bütün türküler sizin olsun Osman abim. Osman Tay, günaydın, huzurlu haftalar, teşekkür ederim, sağ olasın. Sana da armağan ederim şarkılarımı. Bol muhabbetler olsun. Abi bize bir Azer Bülbül çalarsan seviniriz. Selam ablam diyor. Söyle bakalım canım benim. Ferdi Tayfur'dan bir tane şarkı çalar mısınız? Evet. Ablan kurban olsun sana. Söyle canım benim. Ya. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel değil mi? Ey Allah, kimdir bu? Selam ablam diyor. Söyle bakalım. Ferdi. Ferdi canım, frekansı bir kontrol et. Frekansı bir kontrol et. Teknikteki arkadaşlar, siz de beni bir kontrol edin. Benim sesim çıkışta nasıl oluyor? Yapay zekaya mı maruz kaldık? Siber saldırı mı oldu? Ne oldu?

Neredeyse yavaş yavaş son saatimize yaklaşıyoruz. Buyursunlar bakalım, devam edeceğiz. Şu anda mesai saatinde bizleri dinleyenler var. Allah kolaylıklar versin. Trafikte olanlar var. Kazasız belasız yolculuklar nasip olsun. Bu arada yarın akşam Galatasaray, başarılar dilerim şimdiden, Barcelona'yı ağırlayacak. Ki özellikle stadın olduğu bölgeler, yakın çevreler, trafikle alakalı yarın akşam sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunu da aktarmış olayım. Galatasaray'a da başarılar dileyelim. İnşallah yüzümüz güler, gülen taraf biz oluruz. Yaşam Matbaası, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sevgili Özcan abimize armağan edeceğiz. Hemen bakalım kimler var? Sevgili Serdar'ım, sevgili Adaş. Hemen bakalım, sevgili Kadir, Malatyalı Kadir. Metehan Kayıkçı, Cevo kardeşim. Hepimiz ayrı ayrı Adnan abimize selamlarımızı iletiyoruz, ellerinden öpüyoruz diyorlar. Adnan Karakurt'a, Kemal Başkan'a ve Sinan Reis'e armağan edeceğiz. Maltepe'ye göndereceğiz selamımızı. Adnan Karakurt abime armağan olacak ve yanındaki herkese armağan edeceğiz. Bu arada sistem bilgisayar, evet sistem bilgisayar, sevgili Kazım, öpüyorum yanaklarından iki gözüm. Uzun bir ara verdi o da. Niye? Çünkü adam en son duyduğuma göre evdekiler Müge Anlı'ya gideceklermiş. Bu adam evi barkı ihmal ediyor, artık uğramaz oldu diye. Adam hizmetten başını kaldıramıyor. Buyur bakalım Kazım'ım. Az bir kendine de vakit ayır iki gözüm. Adnan abi, ver bakalım radyoya, ses ver. Ver bakalım coşkuyu.

beraber her yerdeyim. Ramazan abi, o da şu anda araç muayene istasyonuna doğru gidiyorum diyor. İnşallah her şey tamamdır. Cengiz abimizle beraber, ikisi beraber kulak misafiri oluyorlarmış bana. İnşallah tek seferde geçersiniz. Vallahi var ya, ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnsanın psikolojisinin bozulduğu yerlerden bir tanesi. Hiç ummadığınız anda farklı bir şeyle çıkabiliyorlar karşınıza. İnşallah giden herkes ikinci bir kez daha gitmek için geri dönmez. Öyle diyelim artık. Buyursunlar. Kars'tan bana bir selam var. Şöyle bir okuyacağım mesajı. Hemşerilerim göndermişler. Anam, buyursunlar bakalım nerede? Özellikle şöyle bir bakacağım, bu mesajı okumak istiyorum. Selam toprağım, bu mesajı Kars'tan yazıyorum. Kars'a bize güzel bir şarkı armağan edersen seviniriz. Hakan Yılmaz, buyursunlar. İbrahim Tatlıses'in çok sevdiğim bir şarkısı. Yıkıyor ortalığı ya. Abi bu nedir ya? Bu nedir? Derdimize ne oldu derdimize? Vay vay vay.

0: Yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz artık. Birkaç dakika bana kulak veriniz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bu zamana kadar yaşadıklarınız, yaptıklarınız, pişmanlıklarınız geride kalsın. Bu saatten sonra bir adım atmak lazım. Bir karar vermek lazım önce. Geleceğe yatırım yapmak lazım. Geleceği de düşünmek lazım. Bugün nasıl gece yatarken sabah kalktığımda şu kıyafeti giyeceğim, böyle yapacağım diye düşünüyoruz, bir plan yapıyoruz. Geleceğe dair planımız ne? Kiracıysak özellikle, siz kiracılığın ne olduğunu biliyor musunuz? Çoluk çocuk kiracı olsun ister misiniz? İstemezsiniz. Anne babadan size bir yer, bir tarla, bir bağ bahçe kalsaydı nasıl olurdu? Süper olurdu. E o zaman siz, madem size yapılmadı, çocuklarınızı aynı kaderle baş başa bırakmayın. Şimdi ben sizlere muhteşem bir fırsat sunacağım. Bir telefon kadar yakın sizlere. Siz de bir yerden başlayın artık. Bugün başlayın. Bir telefon kadar yakın. 0-212-925-12-12. 199 bin lira peşin. Geri kalanı 20 ay, ayda 20 bin lira. Elden taksitle tamamı 599 bin lira. Burası Radyo 2000'in özel projelerinden bir tanesi. Neresi? Çorlu, Ergene, İğneler'de. Bakın 100, 200, 300 bırakın. Ben bu fiyata sizlere verilmeyecek bir metrekare, yapılmayacak bir projeden bahsediyorum. Tam 400 metrekare. Neredeyse yarım dönüm. Ve burası Radyo 2000'in özel projelerinden bir tanesi. Ne özelliği var? Bir, İstanbul'a yakın, Silivri hemen yanı başımız. İkincisi, inanılmaz prim yapacak bir yer. Bakın yine söylüyorum. 1-2 haftaya kadar fiyatlar güncellenecek. Yatırımcılar, burada yer yurt sahibi olanlar, emlakçılar, arsacılar hızlı trenin açılmasını bekliyorlardı. Hızlı tren açılışı yapıldı. 1-2 hafta içerisinde fiyatlar güncellenecek. Buralardaki fiyatların nasıl arttığını göreceksiniz. Çünkü Halkalı'dan biniyorsunuz, 35 dakikada oradasınız. Komşularınız hazır. İğneler köyünün hemen başındayız. Ve hızlı tren bize durağa çok yakın. Hemen yanımız asfalt. İnsanlar minibüsle, otobüsle işlerine gidiyorlar, hayatlarına devam ediyorlar. Karşımızda sanayi günden güne büyümeye devam ediyor. İleride kazanç kapısı ki binlerce, on binlerce insan burada çalışmaya gidiyorlar her gün. E bununla beraber komşularınız hazır. Okulu, camisi, çarşısı, pazarı. Yani burası ne zaman gelişir? Elektrik buraya ne zaman gelir? İnsanlar buraya ne zaman taşınır değil. Ben buradan nasıl yer almalıyım? Ben burada mutlaka ki kendime bir yer bulabilmeliyim diyenlerden olun. Şimdi burayı siz almazsanız bir başkası alıyor. Bakın biz 3 haftalık bir süre tanıdık. 2 etap bitirdik. Bir etap bitirip kapatacaktık projeyi. 25 Ekim'e kadar gelenler bu 3. proje, özür diliyorum, 3. bölge. Evet, bu projede 3. etap satışlarımız başladı. Haberiniz olsun, demedi demeyin. 0-212-925-12-12. Şimdi müsait olmayanlar bile numarasını bırakıp müsait olduğu vakitte görüşsünler. Yaparız, ederiz, gideriz, bakarız diyenler kaybedenler oluyor. Sadece bir telefonla ulaşacaksın. Kaç kişi geleceksen yerini ayırtacaksın. Radyo 2000'in bizim misafirimiz olacaksın. Ondan sonra gördükten sonra kararı vereceksin. Bugün 199 bin lira peşinatla ben 400 metrekare yer veriyorum. Yine söylüyorum. Bakın bir iki haftaya, en kötü bir aya kadar inanılmaz fiyat güncellemesi olacak. Hiçbir şeye yatırım yaparsın, yani hiçbir şey, hiçbir yatırım size bu kadar prim kazandırmaz, bu kadar kar ettirmez. Paranın kıymetini biliyor musun? Yastık yorgan altından çıkar. Geleceği garanti altına almak istiyor musun? Şimdi bir adım at. 0-212-925-12-12. Vallahi yarın iki cümle kullanacaksın. Keşke gitseydik, iyi ki gitmişiz. Hangisi daha hoş geliyor kulağa? İyi ki gitmişiz değil mi? O zaman ya bir bakalım de, bir merak et. Bir bakalım de, bir adım at. Yani gökten ev düşmez. Gökten sana toprak düşmez. E ondan sonra insanlar nasıl zengin oluyor? İnsanlar fırsat değerlendiriyorlar. Çünkü fırsat bekletmez. Fırsat kimseyi beklemez. 0-212-925-12-12. Müsait değilseniz bile numaranızı bırakın, arkadaşlar arasınlar, kaçırmayın. 925-12-12.
1: Tanıtıcı reklam.

birikimi olan ve yatırıma çevirmek isteyen, güvenli bir liman arayan, evet paramı yatıracağım ama kaybetme riskim sıfır olsun diyen herkese sesleniyorum. Gelin 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sizi arazi sahibi yapalım. Üstelik bu haftaya özel öyle bir kampanya başlattık ki 200 metrekare arazi fiyatına 400 metrekare arazi veriyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde, üstelik araziden merkezi görebileceğiniz şahane konumda bir yer ve

99 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Hani güvence noktasında endişesi olanlara, önce tapunu eline al, sonra ödemeyi yap. Evet, önce tapunu al, sonra 199 bin liranı öde, kalan 20 bin liranı da aydan aya taksitle öde. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi görmek isterseniz acele edin. Servislerimiz dolmak üzere. Bir an önce yerinizi ayırtın. İşte telefon numaramız 0212 925 1212 925 1212. Bakın, İstanbul'un yanı başında, Silivri'nin hemen yanında, Çorlu Ergene İğneler'de, ana asfaltın kenarında, İğneler Mahallesi'nin hemen başında. Ve burası için önemli bir hatırlatma: hızlı tren açılmadan gel. Hızlı tren deneme sürüşleri başladı. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Hızlı tren açıldığı anda Halkalı, İstanbul Halkalı Ergene arası sadece 30 dakikaya düşecek. Ve o durumda ne olacak? Arazi fiyatları alıp başını gidecek. Geçmişte Arnavutköy için aynı şeyi söyledik. Kuzey Marmara Otoyolu açılacak, havalimanı açılacak ve burada fiyatlar alıp başını gidecek dedik. Bugün Arnavutköy'den yer almak gerçekten çok zor hale geldi. Şimdi sıra Ergene'de, Silivri'nin hemen yanı başında. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar el yakacak. 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatları ile yarışacak. Bunu ben söylemiyorum, bunu yatırım uzmanları söylüyor. Öyleyse kaderinizi değiştirmeye 199 bin peşinatla ev eşyası değil, cep telefonu değil, bir arazi almaya ne dersiniz? Hem de tam 400 metrekare. Gelin servisimizle yerlerimizi gezin. Bir çayımızı için, bir kahvemizi için, beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Almak zorunda değilsiniz ama evlatlarınız için görmek zorundasınız. Yarınlarınız için hepinizin bir güvenceye ihtiyacı var. Bağ bahçe yapacak, meyve ağaçları yetiştirecek, yarınlarınızda hayallerinize kavuşturacak çok özel bir yatırım için, tam 400 metrekare arazi için ayda 20 bin lira taksit. 0212 925 1212 925 1212. Tanıtıcı reklam.

0: Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 58 95.
1: Reklam. Radyo 2000. Alem Radyo 2000 dinliyor.

Aşk acısı çekene, sevdiğini özleyene, asker yolu bekleyene, vatan hasreti çekene, tek ilaç 90.6 Radyo 2000.

Aşk acısı çekene, aşk acısı çekene, sevdiğini özleyene, sevdiğini özleyene, asker yolu bekleyene, asker yolu bekleyene, vatan hasreti çekene, hasreti çekene tek ilaç.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Çocuklarınızın geleceği için bu fırsatı mutlaka dinleyin. İstanbul'a çok yakın, Silivri'nin hemen yanı başında, Tekirdağ, Çorlu, Ergene, İğneler'de tam 400 metrekare arazi sahibi olma fırsatı. Hem de öyle bir konumda ki ana asfalt, minibüs yoluna cephe, başına kadar ulaşım yolu, elektrik ve su altyapısı yakınında, mahallenin yanı başında, imar sınırına çok yakın. Üstelik kelepir fiyata ve sabit taksitle. Çorlu'yu bilmeyen var mı?

0: liraya tam 400 metrekare arazi. Üstelik taksitleriniz hiç artmıyor. 25 Ekim pazar akşamına kadar özel kampanya. Böyle bir fiyatı, böyle bir konumu ve böyle bir ödeme kolaylığını bir arada bulmak her zaman mümkün değil. Bugün gidin, yerini görün, tapusunu inceleyin, kararınızı kendiniz verin. Ücretsiz servislerimiz mevcut. Hemen arayın. 0212 925 1212. Tekrar ediyorum. 0212 925 1212. Radyo 2000'den duydunuz. Bugün 400 metrekare toprak sahibi, yarın çocuklarınıza bırakacağınız değerli bir miras. İstanbul'a çok yakın, Silivri'nin hemen yanı başında, fabrikaların ve sanayinin kalbi, Çorlu, Ergene, İğneler'de kelepir fiyatı arazi fiyatı. Ana asfalt, minibüs yoluna cephe. Başına kadar yolu, yakınında elektrik ve su. Mahallenin yanı başında, imar sınırına çok yakın. Hanımlar, çocuklarınızın geleceği için şimdi harekete geçin. Eşinizi alın gelin. Bugün bir daire alamıyorsanız geleceğe yatırım için bir arazi alın. 199 bin TL peşinat, 20 ay 20 bin TL sabit taksit. Toplam 599 bin lira. Üstelik önce tapunuzu alın, sonra peşinatınızı ödeyin. 25 Ekim pazar akşamına kadar kampanya geçerlidir. Böyle bir fiyat, böyle bir konum her zaman karşınıza çıkmaz. Ücretsiz servisimiz mevcut. 0212 925 1212. Tekrar ediyorum. 0212 925 1212. Radyo 2000'den duydunuz. Gelin, görün, kararınızı verin. 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Radyo 2000.
1: Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 58 95. Reklam.
0: Radyo 2000.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Efendim 90.6 Radyo 2000'den bizleri dinlemekte olan siz güzel insanlara Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Yeni hafta hayırlı, mutlu, sağlıklı, müjdeli, güzel haberlere vesile olsun inşallah. İçinizden olsun diye dua ettiğiniz her ne varsa bir saat içerisinde olsun inşallah. Evet, bu bir saat içerisinde müjdeli haberler gelsin inşallah. Saatlerimiz 15.09, 12.10, 2026. 12 Ekim 2026 Pazartesi günündeyiz. Selda ile Sevgi'ye yolculukta 3 saatlik bir beraberlik yaşayacağız. Gönlünüzden, yüreğinizden geçen en özel şarkılara yer vereceğiz. Önce Babalar Reisali, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, sonra arabeskin kral ve kraliçeleri, sonra hareketli oyun havaları, sonra türküler, en sonda slowlarla adeta müzikte evrensel bir yolculuk yaşayacağız. Benimle Sevgi'ye doğru yolculuğa katılır mısınız? Aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstek ve mesajlarınız için Instagram sayfalarımızdan yazabilirsiniz. Şöyle bir mesaj yağmuru görelim. Evet, önce takip istekleri, sonra da son paylaştığımız fotoğrafın altına, yorum kısmına isteklerinizi yazacaksınız. Neydi son paylaştığımız fotoğraf olan adres? Radyo2000.com.tr resmi Instagram sayfam. Radyo2000.com.tr şahsi Instagram sayfam Selda Çalcı. Evet, buralardan bizi takip edip son paylaşımın yorum kısmına isteklerinizi yazabilirsiniz. Bu arada bugün Mavi ile paylaşım yaptım. Bilen bilir, bilmeyen düşünür. İlk istek şarkım, açılış şarkım. Unutursun diye çok korkuyorum. Yalnız olanlar, kalbi acıyanlar. Bu şarkı sizin.

0: şöyle, kendimiz için önemli bir karar alarak, kendimiz için geleceğe dair iyi bir plan yaparak adım atmaya ne dersiniz?
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bakın, 400 metrekare bir arazi Silivri'nin yanı başında Çorlu Ergene İğneler'de. Tam 400 metrekare, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Ama daha önemlisi Radyo 2000 güvencesiyle. Ben arazi almak istiyorum ama bu arazi kamuya mı ait? Bu arazinin bir kısmı bir başkasının mı? Şöyle mi, böyle mi? Paramın karşılığını alabilir miyim? Yarın bir sorun yaşar mıyım? Gerçekten tapumu alabilir miyim? Tüm bunlarla uğraşmadan 33 yıldır sizlere en doğru hizmeti veren Radyo 2000 adı ve güvencesiyle, Selda Çalcı garantisiyle gelin sizi 400 metrekare arazi sahibi yapalım. Üstelik ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, çay, kahve, yemek ısmarlıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Almak zorunda değilsiniz. Gelin yerlerimizi gezin, bizimle tanışın, beğenirseniz alın, beğenmezseniz tanışmış oluruz. 0-212-925-12-12 925-12-12 haftaya iyi bir karar alarak, kazanmak için ilk adımı atarak haftaya başlamaya ne dersiniz? Anneler, babalar, sizlere sesleniyorum. Evlatlarınızı okutuyorsunuz. Evlatlarınızın geleceğinin parlak olmasını istiyorsunuz. Okudular, başardılar ve ofis açmaları gerekti. Banka banka dolaşıp dünyanın faizini mi ödesinler, akraba akraba dolaşıp hayal kırıklığı mı yaşasınlar? Gelin onların geleceği adına bir arazi alın, koyun bir köşeye. Siz taksitlerini öderken arazinin yeri her geçen gün değerine değer katsın. Çocuğunuzla bir büyüyen yatırım için

Acele edin. Bakın, hızlı tren deneme sürüşleri başladı. Birçok bölgede hızlı tren açılışı yapıldı. Hızlı tren tamamıyla açılışı yapıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Bunu ben söylemiyorum. Bunu yatırım uzmanları söylüyor. Siz de yarınlarınızda çok kazanmak, 2030-2035 yıllarında bize dua etmek için, çok kazanmak için hemen şimdi arayın. 0212-925-1212 925-1212. Yeşillikler arasında mis gibi doğasıyla mahallenin yanı başında hafta sonu piknik yapabileceğiniz, bağ bahçe yapabileceğiniz, kendi domatesinizi, biberinizi, kıvırcığınızı yetiştirebileceğiniz, meyve ağaçları yapabileceğiniz tam 400 metrekare bir arazi. Acele edin, bu kampanya çok sürmez, bu yerler dayanmaz. Acele edin, en güzel yer sizin olsun. Hafta içi ve hafta sonu ücretsiz servisimiz vardır. İşte telefonumuz 0212-925-1212 925-1212.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız. Özerler Bir Kuyumculuk danışma hattı 0532 712 20 11. Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında. Daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
0: Reklam.

0: çok sevdiğim bir şarkıyla hareketli bölümün açılışını Seda yapıyoruz.
1: Sevgiye yolculuk.
0: Maşallah maşallah. Bugün çok güzelsiniz. Sizi seviyorum, bunu sakın unutmayın.

insanlara Teoman'ın yaşadığı duyguları gerçek bir şekilde yansıtması gibi olsa. Nasıl yani derseniz, Teoman müziği bıraktım açıklaması yaptı ve aradan bir hayli zaman geçti, yeniden müziğe dönüş yaptı. Sordular, müziksiz yapamadınız mı? Neden müziğe döndünüz? Müziği bıraktım demiştiniz. Döndü, dedi ki param bitti. Bence çok dürüstçe bir

eşimin bugün doğum günü. Biricik eşim Saliha, cuma günü doğum günü olan ikizlerinin doğum gününü kutluyorum ve kapına kırmızı bir gül bıraktım istiyorum. Karatepe koğuşundan Volkan, E8 bu nasıl derttir bedenimde şarkısını istiyorum demiş. Canım ablam, seni çok seviyoruz. Allah senden razı olsun. Senin gibi bir güzel ablamız var. Güzellikler senin olsun demiş Onur. Eyvallah, sevgiler, selamlar. Teşekkür ediyorum. Ne güzel duygular bu.

0: yar yar.
1: Büyümek tam olarak buymuş. Asla yapmaz dediğin insanın sana hayatının en büyük yanlışını yapmasını sessizce izlemek. Emine. Abla Nazar şarkısını istiyorum. Mesaj yoğundu herhalde. Okumadın diyor. Kıyamam. Kübra Tekstil, Serap ve Efsane'ye çok çok selam yolluyoruz. Şemmame çalar mısınız? Çalarım. Kime? Gazi Osman Paşa.

0: Radyo 2000.
1: Selda ile sevgiye yolculuk.
2: Radyo 2000.
0: 90.6. Radyo 2000.

aramızda, adımı söylemeyin diyor. Annemi kaybedeli 4 yıl oldu. Acısı hala içimde. 2 gündür aşırı bir özlem duyuyorum. Bana bir şarkı çalar.

0: hoşuma mebuke. Oy oy oy, bakıyorum Şahinler Tekstil var Adana'dan. İstanbul Başakşehir'e selam var. Spanoviç'e selamlar demişler. Ramço'dan selamlar var. Leman'a selamlarımızı yolluyoruz. Demir Tekstil'e selamlarımızı yolluyoruz. Diva Tekstil'e selamlarımızı yolluyoruz. Ve şimdi diyoruz ki selamları yolladık, güzel bir işe vesile olalım mı? Genç kızlar, delikanlılar, özellikle sizlere sesleniyorum. Neden geleceğe dair yatırım için bugün ilk adımı atanlar gelecekte zengin olacaklar? Neden? Yatırıma ne kadar erken başlarsanız o kadar genç yaşta zengin olursunuz. Öyleyse hani çeyiz hazırlamak ya da köşeye altın yatırmak yerine gelin size 400 metrekare arazi verelim. Üstelik 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Nerede? İstanbul'un yanı başında. Silivri ile sınır çizgisinde. Silivri'den çık. Evet, Çorlu Ergene İğnelere gel. Tam 400 metrekare. Mahallenin yanı başında. Hafta sonları çoluğu çocuğu ailenizi toplayıp gidebileceğiniz Silivri'nin yanı başında ve hızlı tren açıldığı anda 25 dakikada oradasınız. İstanbul içi mesafesinde. Gelin bu yerlerden birinin siz de sahibi olun. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Ayda 20 bin lira sabit taksitle. Birinci taksidiniz de 20 bin lira. 20. taksidinizde 20 bin lira. 199 bin peşinatla. Üstelik ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi gezebilirsiniz. Almak zorunda değilsiniz. Sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, çay, kahve, yemek ısmarlıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Bugün olmaz, yarın olur. Ama kaderinizi değiştirmek için harekete geçme vakti. 0212 925-1212 925-1212. Hafta içi ve hafta sonu ücretsiz servislerimiz var. Hafta sonu ben de orada bulunuyorum. Gelin tanışalım, bir çayımızı bir kahvemizi için. Özellikle yeşilliklere hasret kalan, 12-13 yaşında İstanbul'a gelip yıllar boyunca çalışan, emekli olmaya çok az kalmış beyefendiler, hanımefendiler, sizlere sesleniyorum. Belki memlekete gitmeye vaktiniz yok ama burası sizin bağ bahçe yapabileceğiniz, domates, biber, patlıcan yetiştirebileceğiniz, meyve ağaçları yetiştirebileceğiniz yeşillikler içerisinde mis gibi bir ortam. Üstelik mahallenin yanı başında. Araziye gittiniz, piknik yapıyorsunuz. Tüpünüz bitti, gidin araziden mahalleye gidin, tüpünüzü değiştirin. Tuzunuz bitti, gidin mahalledeki marketten tuzunuzu alın. Hayallerinize kavuşmak için bir adım atmanız gerekiyor. Kimse olduğu yerde bekleyerek hayallerine kavuşmadı. 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatları ile yarışacak. Kazanma sırası sizde. Haydi kalkın ayağa ve kararınızı verin. Size 33 yıllık Radyo 2000 güvencesi veriyorum. Daha ne diyeyim? Gelin gezin, beğenirseniz alın, beğenmezseniz tanışmış olalım. 0-212-925-1212 925-1212.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Elbette bu şarkıyı dinleyeceğim ama önce mukadder diyelim.

Yeşim diyor ki çalgıcı karısı Binnaz. Canımdan çok sevdiğim Yasemin'e. O biraz Binnaz'a benziyor.

beni tanıyanlar, yakından tanıyanlar, benim bir dolu dolu gülüşüm vardır. Öyle derinden, öyle içten bir gülüştür ki, öyle kahkaha falan değil. Sadece gülerim böyle. Kemal Sunal'ın gülüşü var ya, öyle içten bir gülüşüm vardır. O gülüşü yaptığım zaman da bana çok yakın olanlar bir şekilde benden çekinir. Gene ne şakası yapacak, neyle bizi kızdırmaya çalışacak, neyle dalga geçecek diye. O gülüşü yaptığım zaman bir muzurluk geliyor derler yakından tanıyanlar. Şimdi beni aynı şekil güldüren bir mesaj Ünyeli Gül'den gelmiş. Niye gülüyorum siz de bakın. Ünyeli Gül diyor ki, önce bana mesaj atmış bugün. Buradayız yazıyor. Eyvallah, hani hey kim var orada diyorum ya. Peşinden Ünyeli Gül yazmış. Sonra da şunu yazmış. Bacı, benim şarkıyı kaynattın. Gül, sen şarkı istemeyi unutmuşsun. Yani şarkı istememişsin ki. Erdal Şahin Mustafa Küçük'ten Yavrum Türküsünü istiyor. Türkü saati başlamıştır.

0: Can ve Ahmet Ulutaş'a selamlar. Gerger Gürgenli Tekstil. Mehmet Çağlar, maşallah bu kadar sevinim var. Bir ay oldu benim mesajım okunmadı demiş. Deme öyle, deme deme. Deme, deme öyle. Murat Barış Manço'dan arkadaşım eşek şarkısını, arkadaşım Yunus'a istiyorum demiş.
1: Reklam. Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız. Özerler Bir Kuyumculuk danışma hattı 0532 712 2011.
2: Müjde! Diyarbakır Ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın

0: Neydi be eskiden halıları yıkamak için böyle kapının önlerine çıkar.
1: Tanıtıcı.
0: Pazar tahtalarının üstüne serer halıları. Foşur foşur foşur halı yıkardı annelerimiz. Ama 2-3 günde kendine gelemezdi. Halı yıkandığı gün diğer ev işlerini yapamazlardı. Eziyetmiş, sıkıntıymış. Neyse ki artık halı yıkama işlerini özel halı yıkama fabrikaları yapıyor. Ben bayağı ara vermişim. Geçen gün baktım halılar kirlenmiş, kış geliyor. Şöyle mis gibi temizletip evi de bir temizleyeyim. Tülleri, perdeleri yıka, camları sil. Oh, kışa hazırlık. İstanbul Avrupa yakasında oturanlar zaman zaman bana soruyorsunuz. Hala devam ediyor mu yeğenim bu işi, etmez mi? Utkum benim. Utku'yu arayın, İstanbul Avrupa yakasına bir telefonla evinize geliyor. Halılarınızı alıyor, tertemiz misler gibi yıkayıp yine kapınıza kadar getiriyor. Üstelik kampanya fiyatları var. 0212-431-1010 431-1010. Mutlaka selamımı söyleyin. Kampanyalı fiyattan yapsınlar size. Halıları yıkatmak için son fırsat. Fabrika özel odalarda, kurutma odalarında kurutuyor. Ama gün ışığı olduğu zaman bambaşka bir temizlik, bambaşka bir kurutulma. Halılarınızı yıkatmak için acele edin. Kış geliyor, havalar soğuyor. Siz mis gibi tertemiz halılarla yaşamak isterseniz 0212-431-1010. Özellikle bebekleri, çocukları olanlar halılarınızı yıkatın. Çünkü halılar maalesef kirlendiği anda çok fazla mikrop barındırıyor. Çocuklarınız emekliyorsa, çocuklarınız halıların üzerinde oynuyorsa sık sık yıkatın. 431-1010 Selay Halı Yıkamayı arayın.
1: Tanıtıcı reklam.

yaş belli bir zamandan sonra böyle 30, 35, 40 deyince hızlıca gitmeye başlıyor. Sonra arkadaşlar arasında şeyleri konuşmaya başlıyorsun. Senin şekerin var mı? O diyor ki bende şeker yok. Bende tansiyon var. Aa, benim de şeker var. İşte efendim biri prostat olmuş. Allah Allah. Abi ne oldu? Ne konuşuyoruz arkadaşlar aramızda biz ya? Patronlara seslenir misiniz? Bize kızmasınlar. Size mesaj yazarken yakalandım.

sakladın. Silemiyorum hiçbir gece. Rüzgarlar seni fısıldar, hasret çöker kalbime. Rüyalarımda kavuşuruz, uyanınca yine keder. Rabbim şahidim olsun, sevgilim son nefesimde.

atlasınlar. Siz mi geçtiniz yine buradan? Ne güzel söylemiş İbrahim Sadri. Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeği sevmenin, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular.

Sorun değil de öldüğüme değsin be gülüm. Şu an saat 17.44. Kulağım bu şarkıda. Bugün de biter elbet. Bu ömürde.

Ormanda yolunu yitirmiş çocuklar gibi terk edilmişlik içerisindeyiz. Önümde durup bana baktığında ne sen benim içimdeki acıları anlayabiliyorsun,

Harbiden bu söz çok etkiliyor. Kavuşmak için değil, unutmak için yaşamak da varmış kaderde. Yani kavuşmak için dua etmiyorsun, unutmak için dua ediyorsun. Vay anasına vay vay vay vay. Şimdi kalbi sızlayan var mı aramızda? Sızım sızım sızlayan var mı? Canı yanan var mı? Bırakın o kalbinizi yakan insafsızları, onları bir köşeye bırakın. Şimdi bir hayal kurun bakalım. Gözlerinizi kapatın. Sabah uyandınız. Çok güzel bir eviniz var. Bir villadasınız. Bahçenizde havuzunuz var. Gülleriniz var falan filan. Sonra sabah kahvenizi hazırladınız. Tam böyle kapıyı açtınız. Karşınızda bir gül var. Kapınıza bir gül bırakmışlar. Kim bıraktı bu gülü? Kim bıraksın bu gülü? Bu şarkı için patrondan fırça yiyen bir dinleyenimiz vardı. Onun için dinletiyoruz. Bir de İbrahim Tatlıses var. Yetiştirebilirsem o da gelecek.

sadece para kazanmak ya da parayı biriktirmek yetiyor mu? Yetmiyor. Zengin olmak hayaliniz varsa. Ya da artık şu dönemde zengin olmayı geçtik. Kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmek. Bugün çalışıyoruz ama yarın emekli olduğumuzda hangi şartlarda yaşayacağız biliyor muyuz? Emekli maaşıyla geçinebilen var mı? Hele bir de kirada oturuyorsanız vay halinize. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Yarınlarımız için bugünden yatırım yapacağız. Biriktirdiklerimizi ne kadar çabuk yatırıma çevirirsek, altınımız, dövizimiz, neyimiz varsa onu yatırıma çevirirsek kazanırız. İşte bu noktada bütün kardeşlerim, gerçekten benim için çok değerlisiniz. Radyo 2000'in güzel dinleyenleri. İşçisi, memuru, emeklisi, tekstilcisi, özellikle sizlere sesleniyorum. Bakın, tarih bu kampanyayı yazacak. 400 metrekare bir arazi. Silivri'nin yanı. Silivri bitiyor, Çorlu Ergene başlıyor. Çorlu Ergene'de 400 metrekare araziler, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Elden taksit, kapıda ödeme seçeneği. Üstelik 33 yıllık Radyo 2000 güvencesi. Ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, çay, kahve, yemek ısmarlıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Kaderinizi değiştirmeye, kazanmaya ne dersiniz? Bakın, almak zorunda değilsiniz ama görmelisiniz. 0212 925 1212 925 1212. Yatırım uzmanları diyor ki 2030-2035 yılları

0: burada fiyatlar alıp başını gidecek. Bir an önce siz de yerinizi almak, geleceğe umutla bakmak ister misiniz? Gelin ücretsiz servisimizle yerlerimizi gezin. 0-212-925-1212. Anneler, babalar, haydi cesaretinizi toplayın. Bugüne kadar defalarca aramak istediniz ama çekindiniz. 33 yıllık tecrübe diyoruz. Radyo 2000 güvencesi diyoruz. Dağ gibi Radyo 2000 ile bugüne kadar arazi aldılar, çok kazandılar. 50 bin liraya, 60 bin liraya arazi aldılar, bugün milyonluk arazi sahibi oldular. 35 bin liraya arazi aldılar, bugün 3 milyonluk, 5 milyonluk arazi sahibi oldular. Sıra sizde. Almak zorunda değilsiniz ama görmelisiniz. Ücretsiz servislerimizde yerinizi hemen şimdi ayırtın. 0212 925 1212, 925 1212.
1: Yaratıcı reklam.
0: Ve ne diyoruz? Kişi sevdiğini Allah'a emanet ederse onu görmeden ölmezmiş. O halde ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Ama Radyo 2000'den ayrılmıyorsunuz. Radyasyon Kerem'le eğlenceli saatler başlıyor. Kerem'i yalnız bırakmayın. Radyo 2000'den ayrılmayın. Yakala Kerem. Benim güzel dinleyenlerimi sana emanet ediyorum.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız. Özerler Bir Kuyumculuk danışma hattı 0532 712 2011.
2: Müjde! Diyarbakır Ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 58 95.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
0: Reklam.

0: yapmışsa bulmaz mı? Mesela gitsin de o da yapsın. Burak yapsın yapmışsa mahalle darar olur. Yani bizim mahalle gelmesin. Biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyoruz. Gitsin de o da yapsın.
1: Radyasyon Show. Radyasyon Show başlıyor.
0: Bu radyasyona karşıyız abi.
1: Radyasyon Show.

0: Akşam Show.
1: Selamlar efendim herkese. Merhabalar. Hoş geldiniz. 12 Ekim 2026 günlerden pazartesi. Ablaya teşekkür edelim. Sağ olsun, var olsun. Ve saatler 20'ye kadar programımız başladı efendim. Hoş geldiniz. 540-606-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Canım benim ya. Şey yazmış değerli kardeşim. Abi 12 Ekim pazartesi 540-606-2000 unutma demiş. Ne demeye çalışıyorsun? Sen bunadın falan mı diyorsun bana ya? Eyvallah. Musmutlu bir hafta diliyorum diye mesaj gelmiş. İnşallah değerli abim. İnşallah hepimiz için. Allah nasip ederse musmutlu bir hafta geçireceğiz inşallah. Ödemelerimizi yapabilirsek, kredi kartlarımızı ödeyebilirsek, kiralarımızı verebilirsek, malımızı satabilirsek, sağlık zaten Allah'a emanet. İnşallah bunlar gerçekleşirse. Baba çok bir şey istemedim herhalde değil mi? Günümüz şartlarınca biraz zor. Olmazsa musmutlu olamayacağız ama inşallah Allah hepimize nasip eyler. İnşallah. Adamın dibi seviliyorsun, adam gibi adam diye mesaj gelmiş. Ne mutlu, böyle gören de varmış aramızda. Garip garip mesajlar gelmeye başladı son zamanlarda. Asabım bozulmadı değil. Yani böyle ilginç mesajlar gelmeye başladı. Bunlardan bahsedebiliriz hakikaten. Yani gün içerisinde bahsedelim bunlardan. Bazen hani ciddi söylüyorum, insanların psikolojik durumlarını görebilmek veya da anlayabilmek amaçlı illaki psikolog olmaya gerek yok. Yani yaşam koçu olmaya hiç gerek yok. Tabii olabilirsiniz, size kalmış eyvallah. Ama bakıldığı zaman insanların psikolojik durumları anlaşılabiliyor. O yüzden Allah onlara akıl fikir ihsan eylesin inşallah. Yani, evet. Kerem abi şunu fark ettim. Günlük hayatta kullandığımız tüm eşyalar küfür ve argo olarak kabul ediliyor. Mesela bir adama lan üçlü priz dersem yanlış anlar. İşte günün konusu bu olsun. Küfür olmayan ama argo olarak kullanılan enteresan terimler. Ya ben hani konuyu buna getiririm ben. Sen merak etme. O zeka var. Var var var. Bahsedeceğim bahsedeceğim. Güzel aslında. Çok güzel konu. Tamam bunu toparlayacağım. Sen hiç merak etme. Bunu toparlayıp insanlara sunacağım. Merak etme değerli kardeşim. Sağ olasın. Ok meydanı bizim tekstil değil mi? Eyvallah. Selam olsun ok meydanı bizim tekstile. Öyle kuru kuru mesajlar ben kabul etmiyorum yalnız. Ne dikiyorsunuz? Bunlardan bahsedin. Donatlet falan dikiyorsanız kardeşinize gönderin. Yani mesela bunu kime sorduysam hep diyorlar ki kadın üzerine, yani kadın giyim falan diyorlar. Ben öyle eli havada kalıyorum. O yüzden hani böyle erkeğe nazaran herhangi bir şey dikiyorsanız buradayım efendim. Bilginiz olsun. Teşekkür ediyoruz. Bizim tekstile selam olsun. Sıcakkanlı da bir ismi var. O tekstilin adı bizim tekstil. Selam olsun. Tamam devam edeceğiz. O halde başlayalım.

yapılsa bulmaz mı? Mesela gitsin de o da yapsın. Burak yapsın yapılırsa mahalle zarara uğrar. Yani sizin mahalle gelmesin. Evet. Biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyoruz. Gitsin de o da yapsın.

0: Sivasyon Show.
1: Ve devam ediyoruz efendim. Harika mesajlar gelmiş. Bugün hakikaten iyi yanınızdan uyanmışsınız. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Vallahi helal olsun size. Yok iğneleme falan filan değil. Vallahi iyi. Allah enerjinizi daim etsin inşallah. Abla iyi bırakmış. Hatta şey demiş. Kerem, bütün dinleyicileri yolluyorum sana, tut onları demiş. Dinleyenim yazdı, sağ olsun değerli kardeşime selam olsun. Ablama da buradan selamlar. Göndermiş miydim ben selam? Göndermiş olmam lazım. Ablama selam. Hepsini tuttum, merak etme. Onlar beni tutsun abla. Arkadaş dün akşam Instagram'dan çok garip bir mesaj geldi. Fake hesaptan. Allah'ım ya, ben yemin billah ediyorum hayatımda ömrümde böyle bir şey görmedim. Ulan ben burada çıkıp 2 saat yayın yapıyorum. Bak haftanın 5 günü gün içerisinde 2 saat yayın yapıyorum. Hayatının hani bir parçası değil mi iş yeri? Eyvallah, çalışıyorsun, o hayatının parçası. Kahvaltı yapıyorsun mesela, o hayatının bir parçası değil mi? Evet. Giyim tarzı mesela hayatının bir parçası. Mutlaka olmazsa olmaz deyip de taktığın takıların hayatının bir parçası. Hanımefendilere buradan sesleniyorum. Onlardan geldi mesaj çünkü. Çanta hayatının bir parçası. Kafana taktığın toka hayatının bir parçası. Dip boyan gelir, hayatının bir parçası, boyarsın. Arkadaş, radyo senin hayatının bir parçası olmak mecburiyetinde değil. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yayına bir çıkıyorsun, senden tiksiniyoruz. Yayına çıkıyorsun, senden nefret ediyoruz. İğreniyoruz senden falan filan. Ya bir kendimi kötü hissettim, tamam mı? Bir de bunu şeye de yazmış. Mesela ben paylaşım falan filan. Şimdi paylaşım yapmaya korkuyorum ben. Paylaşım falan filan yapıyorum ya. Oralara da yazmış. Ya güzel kardeşim bak. Benim bir babam var. Yani ben bir babanın evladıyım. Allah'ıma şükürler olsun, babam sağ. Babam görmüş bu mesajı. Bana diyor ki, oğlum diyor, sen diyor ne yaptın bu insanlara? Vallahi dedim baba, yayında senden bahsettiğim kadar kimseden bahsetmem. Oturduk dün bunu konuştuk. Bir insan benim oğluma nasıl böyle bir şey söyleyebilir diye. Adam soruyor ya, 76 yaşında adam, bir de hasta, babam kanser hastası bu arada, tedavi görüyor sürekli. Adam üzülmüş ya, bir de kullandığı haplar da birazcık onu şey yapmış, nedir onun adı, böyle duygusal hale sokmuş. Neredeyse dokunsalar ağlayacak. Bu diyor niye, hani nasıl senin sesinden tiksiniyor, yani senin sesin güzel oğlum falan diyor adam. Bana böyle öğüt falan filan veriyor. Yemin ediyorum duygulandım adamın ona haline. Ya dedim ki baba, bu herhalde hasta. Yani ya da dedim bir erkek arkadaşı var, mutlu edemiyor. Oturduk konuşuyoruz babamla erkek erkeğe. Şimdi insan, ciddi söylüyorum ya, bu işte yani çok enteresan riskli vaziyetler var. Mesela yanlış bir şey söylersin, geri dönüşü yok. Lan ben yanlış bir şey de söylemiyorum ki, normal sizinle sohbet ediyorum. Atmış olduğunuz mesajları gülüyoruz, eğleniyoruz. Bak mesela Şekil Ağa örnek hemen. Neydi bu arkadaşın adı? Bir saniye. Canım benim, kurban oldum. Dedim ya ne dikiyorsunuz falan filan. Abi merhaba, iyi yayınlar, İstanbul'dan Serhat. Biz gecelik dikiyoruz, uyarsa sana yollayayım, kırmızı bir de demiş. Kurban olurum ben sana. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şimdi benim onu gelip deneme gibi bir şansım yok, tamam mı? Denemeden de kıyafet alınmaz. Serhat'cığım sen onu bir dene. Bana bir fotoğraf at. Bakayım sana güzel olursa vallahi giyerim. Şimdi ben bunu yapıyorum. Anladın mı? Ya çok enteresan bu. Abi ciddi söylüyorum yani, adamla oturduk, adamı sakinleştirene kadar diyor ki sen benim aslan oğlumsun, benim hiç boynumu eğmedin. Şöyle de bana övüyor. Diyorum baba ben ne halde olduğumu biliyorum, sen merak etme. Böyle şeyler olur yayınlarda falan filan diyorum. Adamın ağrına gitmiş. O yüzden bakın şöyle söyleyeyim size. Eleştirin, başımın üstünde yerimiz var. Bak vallahi billahi ben eleştiriye açık bir adamım. Bazen diyorlar ki benim tanıdıklarım bile hiç de eleştiriye açık değilsin. Eleştirmeyi bilirsen açığızdır. Ama eleştiriyi bileceksin. Saldırmayacaksın. Saldırırsan radyasyon Kerem'den karşılık alacaksın. Ben şov programcısıyım ya. Yani benim işim cevap verebilmek. Üretebilmek. Şov programcısının olayı budur. Üretir, cevap verir. Sen bir laf söylediğin zaman altta kalmaz. Ama eleştirirsen başımın üstüne. Ona da söyleyeyim yani. Tamam mı dostum? O yüzden. Siz hiç sevmeyebilirsiniz ama hayatınızda illaki radyonun tabii ki belli bir noktada yeri vardır. Ama senin hayatının tam anlamında olmak mecburiyetinde değil, ama bu benim hayatımın tam anlamında. Çünkü biz bundan ekmek yiyoruz. Bunu da sakın unutmayın, tamam mı dostlar? Sağ olun. Saygı önemli. Kimse beni sevsin istemiyorum ama ciddi söylüyorum, saygı çok önemli. Normalde umursamam ama babam çok üzülmüş. Beni üzebilirsiniz, ben üzülmem. Ben taş kalpli bir adamım. Ama babam üzülürse ciddi söylüyorum bu dünyayı yakarım. Bunu da bilmenizi isterim yani. Sağ olun. Devam edeceğiz. Birazdan buradayım.

0: Arkadaşlar bir anda mesaj yağdı. Sağ olun, var olun, teşekkür ediyorum. Hepsini okuyacağım, merak etmeyin. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Şimdi şöyle bir bakalım dostlar. Ergene iğneler. Oo. Şimdi dostlar bakın, kısa anlatacağım. O yüzden çok iyi dinleyin. Bu imkanı kaçırmayın.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Burası 400 metrekarelik araziler olarak sizlere sunuluyor. İstanbul'a çok yakın, Silivri'nin hemen yanı başında, fabrikaların ve sanayinin kalbi Çorlu Ergene İğneler'de kelepir fiyatına arazi kampanyamız devam ediyor dostlar. Ana asfalt minibüs yoluna cepheli. Ve dostlar, elektrik, su, her şey yolun başına kadar gelmiş. Arazinizde bunları kullanabilirsiniz. Mahallenin yanı başında, imar sınırına çok yakın. Yani imar çizgisinde. Bu da sizin için de sağlam bir avantaj. Evlatlarınızın geleceği için, kendi geleceğiniz için, yarın öbür gün paraya sıkışmamak için, hatta ve hatta ruh sağlığınız için, ruh sağlığı. Bugün birçoğunuz maalesef ki borcu var. Bankalarla alakalı sıkıntı yaşıyor. Biliyorum arkadaşlar, aynı durumları bizler de yaşıyoruz maalesef. İnsanın hiçbir şey yapası gelmiyor. Çalıştığınız işten aldığınız para yetmediği için işe bile kalkarken sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunun da farkındayım. Eğer ki bundan 3-4 sene öncesindeki yapmış olduğumuz kampanyalardan faydalansaydık, vallahi de billahi de bugün para içinde yüzüyordunuz. Bak net söyleyeyim sana, altında da arabam vardı, cebinde de harçlığım vardı, kendi işini dahi kurmuştun. Allah sıkışıp satmayı nasip etmesin ama 3-4 sene önce ya faydalansaydım bugün bolca param vardı. He, nasip olmamış ama bugün belki de nasip olacak. O yüzden iyi dinle kardeşim. 199 bin peşinatla sana Çorlu Ergene İğneler'de bugün hızlı trenle 30 dakikada ulaşabildiğin o toprakta, o arazinde sana 199 bin peşinatlı araziyi veriyoruz. Tam 400 metrekare. Tapunu da hemen teslim ediyoruz. Geri kalan kısmı dostlar, geri kalan kısmını 20 ay vade yapıyoruz. Vade farkı faiz almıyoruz. Ara ödeme istemiyoruz. Sabit fiyat garantisiyle aylık 20 bin lira 20 bin lira ödüyorsunuz. 20 kere 20 bin lira ödüyorsun. Sonuçta neye kazanıyorsun? Geleceğini kurtarıyorsun. Sonuçta ne kazanıyorsun? Evlatlarının geleceğini kurtarıyorsun. Kendi geleceğini kurtarıyorsun. Şimdi ben telefon numarasını vereceğim. Çağrı bırakın, servislerimizde yerinizi ayırttırın. 0212 925 1212'ye çağrı bırakmanız yeterli. 212 alan koduyla 925 1212'den çağrınızı bırakın. Bu imkanı değerlendirin. Sizin de bir araziniz olsun efendim. Son kez tekrar diyorum. Mübarek ezanımız var. 0212 925 1212'den çağrınızı bırakıyorsunuz, randevunuzu oluşturuyorsunuz, sadece gelip arazinizi görün, o yerleri mutlaka görün. 400 metrekaredir zaten, gelip de almamanız imkansız. Hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Değerli dostlar, mübarek akşam ezanımız, ezan sonrasında buradayım, bütün mesajları okuyacağım, az sonra buradayız.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

Kerem abi iyi yayınlar. Ferhat Korkmaz'a bir şarkı armağan eder misin? Teşekkür ederim. Hadi abi kırma bizi falan demişler. Tamam Ferhat Korkmaz'a gelsin o zaman sıradaki şarkı. Yani ne yapayım yani ne çalayım Ferhat'a? Gelsin. Abi Batmanlı Murat ben demiş. Gene süpersin yazmış. Eyvallah. Vallahi bir şey yapmadım daha. Bismillah daha yayına başlayamadık. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Abi gaza getirmiş. Be. Sesin kadar güzel bir şey yok demiş. Abi. Sermayemiz bu. Yani bir Türk sanat müziği okurum yemin ediyorum bir tane dinleyici kalmaz. O ben ağlarlar ya. Estağfurullah. Programını severek her gün dinliyoruz demişler. Sağ olun. Vay babam duysun yani. Babanın ellerinden öperim demiş. Böyle pırlanta gibi evlat yetiştirdiği için Allah acil iş falan. İyi baba iyi çok iyi. Yani bir sıkıntısı yok. Sıkıntısı olmaması gerekiyor zaten. Yani stres falan filan. Bakın normal bir insan için, sağlıklı bir insan için de stres çok büyük sıkıntı. Hele ki mesela o hastalığa yakalananlar çok iyi bilirler. Öyle ilaçlar veriliyor ki o insanlara. Eğer ki diyor hamileyseniz diyor eldivenle tutun diyor bu ilaçları. Abi hormonları tamamen düşürüyor. Adam inanılmaz duygusal yani. Hakikaten mesela soruyorum babama diyorum ki baba 90'lar yılını hatırlayalım. Tabii ki oğlum hatırlamaz mıyım diyor. Sen beni bunak mı zannettin? Estağfurullah baba diyorum. Beni ne kadar çok döverdin hatırlıyor musun diyorum. Ne zaman dövdüm diyor. O kadar duygusal. O kadar yani. Sağ ol efendim teşekkür ediyorum. Eyvallah. Onur bir tane de bana armağan et demiş. Eyvallah kardeşim. Bugün lütfen mesai yazmasın. Cevat Usta'ya selam yazmışlar. Tamamdır. Cevat Usta'ya selam olsun. Abi beni unutmazsan sevinirim demiş. Tamam bak Polat Tekstil'den Furkan. Devran abinin bir çocuğu varmış. Bu çocuk cumartesi günü İstanbul Gazi Osman Paşa Eyüp Sultan'da tüm radyo halkını da davet ediyor. Artı radyo çalışanlarını da davet ediyor. Sünnet düğününe. Özellikle beni özel davetli olarak kabul ediyorlarmış. Kirve olacağım ben. Yemekliymiş efendim bu şey. Bilginiz olsun yemekli. Tamam. Valla ben hani İstanbul'da olsam bak samimiyetimle söylüyorum gelirim. Hatta kirvesi bile olurum ya. Yani. Çocuğun bacakları ben tutarım yani sıkıntı yok. Kardeşimi öpüyorum o zaman. Size de selam olsun. Ne mutlu anneye babaya. Öyle söyleyeyim. Ne demiş? Eyvallah. Vallahi baba bir şey yazmışsın ama. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Dua etmiş kardeşim. Sağ ol. Ahmet Kondur. Ahmet Kondur abiye selamlar. Yeni Bosna'dan. Allah yani sağlığa muhtaç olan herkese sağlık versin, şifa versin. İnşallah, inşallah. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Oo. Sinop'tan yepyeni bir Emrah Kaptan yollamış. Sinop'ta yepyeni bir hayata başlayan ablam Ayla'ya sevgilerimi gönderiyorum. Her şey güzel olacak. Kendisine şarkı armağan etmek istiyorum demişler. Tamam sıradaki şarkı ona armağan olsun. Başka var mı? Kanka iyi düşün. Hayırlı akşamlar iyi olsun demişler. Hilal Tekstil'den selamlar. Tamamdır. Başka? Abi bir sürü mesaj gelmiş. Şunları okuyalım da bir rahatlayalım. Hilal Tekstil dinlemedi. Hilal Tekstil coşmuş bu arada. Hilal Tekstil'e ben teşekkür ediyorum ekstradan. Sağ olun. Bütün ütücüler. Ütücü Aliş. Ha Aliş o meşhur Aliş sensin. Aliş kardeşime de selamlar. Aliş olmasın ya adın. Bir yumuşatma çok kendini. İsminiz ne Aliş ben falan olmuyor öyle. İsmin ne Ali benim adım kardeş Ali. Aliş maliş lan indir elini ayağını falan. Öyle olun efendim. Vallahi böyle çok yumuşatıyorlar ismini sonra ezerler. Bak ben diyeyim ya. Yani. Tamam devam ediyoruz. Mesajlar varsa gelecek olan 546-206-2000 WhatsApp'tan gelsin abi. Tamam mı bekliyoruz.

0: Mesut Show.
1: Devam ediyoruz kaldığımız yerden. 546-106-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Bak Aliş olmasın, İsmail İlcan olsun demiş. Gülcan göndermiş kanka. Gülcan demiş ki Alican olsun. Tamam Gülcan, onun adı bundan sonra Alican olsun. Eski Türk filmlerine döndü. Bak konuyu işleyemedik, farkında mısınız? Niye biliyor musunuz? Çünkü herkes istek istemeye falan başladı. Ya bu program böyle gitmez ya. Radyasyonla istek saati. Bak şimdi nasıl olacağını ben size söyleyeyim. Bak şimdi bir sürü mesaj gelecek. Merhabalar, ben Hüseyin, çok sevdiğim, kavuşamadığım aşkım işte atıyorum Ayşe'ye, sıradaki şarkıyı armağan edelim. Merhabalar ben Ayşe, o Allahsız kitapsızı ben hiç sevmiyorum. Ona söyleyin bir daha benden, benim adıma asla ama asla istek istemesin, benim canımı sıkmasın, gider yolarım onu. Abi selamlar, ben Hüseyin, bir eşeklik ettim, ben Ayşe'yi normalde çok seviyorum, normalde seviyorum evet. Baba yayın böyle olacak yani, bütün gün bunlardan bahsedeceğiz, bütün gün. Ondan sonrasında bunların hani ilişkileriyle alakalı bütün kirli çamaşırlar ortaya dökülecek, buradan okunacak. Yani Müge Anlı programında yaşanan olay var ya, bir konu için gidiyorlar oraya. O konudan sonra o konu yelpaze gibi açılıyor, altından çok enteresan şeyler çıkıyor. İşte ben bunu yapmak istemiyorum. Anladınız mı dostlar? O yüzden dostlar programı bırakın da gemisinin hani kaptanı benim ya, hani bu saatin. O yüzden bırakın kaptanın yolunu şaşırttırmayın. Tamam mı? Sağ olun efendim. Teşekkürler. Abi al işte başladı ya. Vallahi bak az önce ben ne dedim? Az önce dedim ya hani o onu sevdiğini falan söyleyecek, şarkı armağan edecek. O ondan sonra o mesaj yollayacak. Şarkısını armağan ettiğimiz kişi mesaj

cevap vereyim. Bak kardeşim, sen istiyorsun diye hiç kimse senin teklif ettiğin yemeği yemek mecburiyetinde değil. Sen seviyorsun diye karşındaki insanın da elma yemesi veyahut da elmayı sevmesi hani şey dışı, yani olanak dışı yani. Senin sevdiğin bir şeyi illaki karşı tarafta yapabilecek veya da sevecek diye bir kaide yok. Sen bunun için çok fazla üsteliyorsan, hani kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama saygılı olmak zorunda diye bir kaide var ya. Ha, sen o saygıyı da kırmış oluyorsun. Aldın mı değerli kardeşim? O yüzden ne olur ona söyleyin. Yani ben kimim ki sevdiğim yani... Arkadaşlar gözünüzde hakikaten tamam ben neredeyim bilmiyorum ama bu kadar büyütmeyin. Ya benim şimdi ne suçum var dostlar? Ben evimde otururken saatim geldiği zaman evimde kurmuş olduğum stüdyoda çıkıp size yayın yapıyorum. Ya beni niye hani böyle çok ciddi mesele, senin tavlayamadığını ben sana nasıl tavlattırabilirim? Bak konu böyle oluyor. Konu böyle oluyor işte. Yani biliyorum abi 20 küsür, bak 2001'den beri yayıncıyım ben. 2001'den beri. Benim mesela şu anda 2001-2005 doğumlu insanlar beni dinliyor. Ben onlar hayatta yoklarken bile yayındaydım. Biliyorum abi. O yüzden program formatını dışına çıkmayalım. Tamam mı? Eyvallah. Sağ olun efendim. Hiç değerimi bilmiyor abi demiş. Ne yapalım, dövelim mi? Yani ne yapabiliriz yani? Ne yapacağız biz bu çocuğa? Ne edebiliriz biz bu çocuğa? Kulağını mı çekeyim, ne yapayım? Yani hayırdır lan, sen bizim kızı nasıl sevmezsin lan falan. Bir şey diyeceğim. Sen bir dakika, bu kimmiş ya? Bir dakika. Bunun adı. Size bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar. Dur. Birazdan. Ben çok uzadı. Birazdan bu konuya hakikaten çok sağlam değineceğim. Ondan sonrasında normal program formatımıza döneceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Bekleyin efendim. Az sonra buradayım.

Ya Emrah kardeşim, valla yani şöyle söyleyeyim, istek programı yapmıyorum canım kardeşim. Anladın? O yüzden sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz. Biz de mesela böyle hani gün içerisinde zaten istek programı yapan arkadaşlarımız var. Biz yapmıyoruz. Yani yapabildiğim bu olduğu için zaten şey yaptım. Anladın mı? Öyle sert yapmana veyahut da yükselmene gerek yok güzel kardeşim. Her yayının bir formatı var. Mesela diş doktoruna gidip hemoroid gösteremiyorsun. O çünkü diş doktoru. Onu anlatmaya çalışıyorum sana. Anladın mı? Bangır bangır bağırıyoruz. Artık ben hemoroid oldum anlatmaktan. Yani o yüzden güzel kardeşim mesele bu. Yani sert yapmanıza gerek yok. Dediğim gibi siz istek istediniz. Mesajınızı okudum. Sıradaki şarkıyı armağan ettim. Ne geldiğini de bilmiyorum yani. Anladın mı güzel kardeşim? Eyvallah. Bak dua edebilirsin bunun için. Çok ciddiye almışsın bu armağan edilen şarkıları. Mesela kime... mesela yeni bir hayat kurmuş değil mi mesajınızı attığınız kişi, dersin ki ya Rabbi işte bir ablam var, ben o ablamı çok seviyorum, o ablamın hayatı inşallah daha güzel olsun diye dua edersin, daha da makbule geçer yani. Yani sanki ben buradan çaldığım şarkıyla şarkıyı gönderdiğiniz insanın hayatı değişecek. Ben de bunu anlamıyorum kurban olduğum ya. Başımıza ne geliyorsa istekten kardeşim. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Hakikaten bakın çok çok önemli bir şey. Bak arkadaş da az önce mesaj atmış, bir tane daha dinleyen. Hani onunla alakalı bir şeyler anlatacağım diye. Bana diyor ki söyle ona ne olur beni sevsin diyor. Ya aç elini de ki ne kadar zamandır dua etmemiş belli. Aç elini de ki ya Rabbi. Bir kulunu çok sevdim. O beni hiç sevmiyor. Ya üç kulu valla bir elem oku. Tamam mı? Yaradan'a yalvar. De ki kardeşim. Tövbe estağfurullah. Allah'ım birisini seviyorum. Hayırlısıysa olsun diye söyle. Anladın mı? Dua et ya. Ya bu kadar basit. Yani her şeyi, bütün her şeyi benden şey yapmayın. Bakın böyle bir gücüm olsa yemin ediyorum gelip bana çaput bağlarlar. Samimiyetimle söylüyorum. Bizde en çok uygulanan şeylerden bir tanesi. Gelip bana çaput bağlarlar, dilek tutarlar falan filan. Dilek çeşmesi falan filan var ya. Bak yemin ediyorum orama burama çaputu bağlarlar. Yani durum bu arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum sizden. Yani benden böyle sorumluluklar bana yüklemeyin. Açın elinizi dua edin. Yapacak başka bir şey yok. Bakalım nerede kaldı o? He. Tamam. Az önce hani beni hiç sevmiyor diyen bir hanımefendi. Bir hanımefendi. Yahu kardeşim. Allah beni iyi ki erkek yaratmış yani onu. Bak samimiyetimle söylüyorum. Ben eğer ki erkek olmasaydım. Bunu yani bütün samimiyetimle söylüyorum. Eğer ki ben erkek olmasaydım zaten şu anda yaşamıyordum. Yani ya yüzüme kezzap atmışlardı. Yani haberlerde beni mutlaka ki izlemişsinizdir veyahut da Müge Anlı'da beni arıyorlardı. Yani bak vallahi de billahi de samimiyetimle söylüyorum. Siz mesela bir hanımefendi denildiği zaman ben açıkça şöyle söyleyeyim. Yani erkeğe yürüyen hanımefendi tabii ki onun da duyguları var falan var filanlar var ama yani hanımefendi birazcık ağır olacak. Kimse kusura bakmasın yani. Yani bütün Türkiye duysun, beni sevecek, o beni hiç sevmiyor. Bunlar olacak iş değil. Bak sana net olarak söyleyeyim. Beni sevmeyeni ben hiç sevmem. Bu kadar basit. Ya ben anlam veremiyorum. Sonra siz ne oluyorsunuz biliyor musun? Bak bunun da altını çiziyorum. Ciddi anlamda söylüyorum. Sonra siz ne oluyorsunuz? Yani sizin gibi düşünenler. Vallahi billahi Müge Anlı'da. Bugün de Müge Anlı'yı izliyorum. Çok sakin ilerliyor bak. Çok sakin. Hiçbir atraksiyon yok. Çok affedersiniz. Hakkınızı helal edin. Tost yiyorum. Bu arada 9 yaşında sünnet olacak kardeşimize selam. Onu da unutmayalım. Baltayı iyi bileyleyin. Ona da selam olsun. Neyse. Arada onu da çıkartalım ki şey olmasın. Bak. Hiçbir şey yok. Gayet sakin ilerliyor. Soru soruyor. Ablam Müge Anlı'ya çok
böyle naif cevaplar veriyor. Telefonun ucunda da bir tane adam var. O da sakin konuşuyor. Abi bir anda ya, bir anda. Tost diyorum, böyle çayımı yudumladım. Abla bir başladı. Bana bak, beni dinle. Amcalı mısın? Abi de bir başladı. Abi girdiler bir anında ya. Yarın öbür gün canım benim, seni de oradan toplamayalım. Devam edeceğiz efendim, az sonra buradayız.

Devam ediyoruz kaldığımız yerden. 19.22 saatler. Bugün çok enteresan bir program oldu, yemin ediyorum. Bana kızan çatan. Ya babacığım sakin olun ya. Sakin olun. Yani valla bak şimdi yeni yeni böyle değişik mesajlar gelmeye başladı. Ya siz daha önceden bir şov programı dinliyordunuz da o şov programındaki arkadaşlar bunları mı yapıyordu? Valla ben şaşırdım, yemin ediyorum bak. Hakikaten bunları yapıp bunlara sizi güldürebiliyor muydu? Biz boşu boşuna hakikaten maaş alıyoruz ya. Bak samimiyetimle söylüyorum. Böyle bir şey ya, imkansız ya, olamaz yani. Ya bizim insanımız hakikaten gülmeyi unutmuş. Ya ilginç abi. Neyse. Devam edelim biz yine. Değerli dostlar, ama bunu da okuyayım. Yani ilk defa yayında bir şeyi okusam mı okumasam mı düşünüyorum. Yayın kaydımı daha sonrasında radyodan isteyeceğim, bir dinleyeyim kendimi. Ben... Kim efendim? Eyvallah. Tamam. Bir tane yengesi varmış. Ramazan abiyi de çok seviyormuş. Benim seslendirmemi istemişler. Eyvallah. Nasıl seslendireyim ben mesela? Ya Ramazan abi bir anda kafası karışırsa? Ramazan, beni iyi dinle. Seslendirmemi istemişler. Ramazan, bu tekstil atölyesi kimin üstüne? Senin üstüne. Benim üstüm olacak. Aldın doblo kimin üstüne Ramazan? O da senin üstüne. Doblo da benim olacak. Ayvalık'taki yazlığı da benim üzerime yapacaksın Ramazan. Hayatım, onları yapmıştım ama ha, o zaman seviyorum seni. Sen bir ara o tapuları bana getir Ramazan. Ne diyeyim ya? Oldu mu efendim? Yengemin iç sesini dışarı verebildin mi? Ne mutlu bize. İnşallah Ramazan abinin kafası karışmaz. Kendisine selam olsun. İzdivaç programlarında vardı ya öyle şeyler. Sigortası var mı diyorlardı. Evet ya, bu sigorta olayına ben hakikaten çok şaşkınım. Mesela böyle özellikle sigorta muhabbetine yaşlı bireyler çok takıntılı. Sigortası var mı? Var, tamam, iyi çalışsın. Hep soruyorlar, maaşı ne kadar diye sormuyor. Eskiden sigorta çok önemliymiş, belli yani teyzemiz zamanında. Ama ya günümüzde de tabii ki çok önemli bir şey. Ama onu böyle bazen, değil mi, yapıyorlar mesela. Diyorlar ki bana ekstra para verin, sigortamı yapmasanız da olur falan filan. Suçtur bu ama bunu diyenler varmış, duyuyoruz yani. Neyse, buna istinaden ne demiş? Kurban olduğum, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kardeşimizin yaşı kaç bilmiyorum ama bakayım. Yok lan, kocaman da adam, yemin ediyorum ya. Sizin atölyede sünnet olan falan yok mu ya? Valla biz, çünkü 3-4 tane atölyede sünnet, hani atölye sahiplerinin çocukları sünnet oluyor, hepsi beni çağırdı. O zaman şöyle yapalım, hepiniz bir araya gelin, tamam mı? Kimin bacağını tutabilirsen. Kirvoğlu'nu ya, öyle bacağını tutan falan. Durun, kesmeyin, geliyorum. Allah Allah ya. Valla ilk defa bu, ya mesela normal düğünlerde niye ben talep edilmiyorum? Niye hep sünnet düğününde talep ediyorsunuz beni? Valla onu merak ettim ya. Ciddi söylüyorum bak, 4-5 tane sünnet düğünü geldi, abi mutlaka gel falan, seni de burada ağırlamak istiyoruz falan gibilerine. Niye efendim, yani niye sünnet düğünü? Normal mesela, normal düğüne çağırın mesela, nişana çağırın, kına gecesi biz erkek giremiyor değil mi kına gecesine? Veyahut da daha farklı organizasyonlara çağırın, geleyim. Sünnet düğünü neden? Bana onu söylerseniz gerçekten çok sevinirim. Neyse, tamam. Devam edeceğiz efendim. Az sonra buradayız. Birazdan geliyorum.

0: Radyasyon Show.
1: Paranız var, çirkesiniz var, hep diğerin dibine bastın. Bu da insan hayatından önemli mi? Hadi. Bu radyasyon bu da yapılmazsa. Gitse pasta yerde yapılsa olmaz mı? Mesela gitsin daha da yapsın. Bu radyasyon yapılırsa mahalle zararlı olur. Yani bizim mahalle gelmesin. Ben, biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyorum. Gitsin daha da yapsın.
2: İlle de sen, illa de sen.
0: Radyasyon Show.

0: Ve devam ediyoruz kaldığımız yerden.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Çok kısa bilgilendirelim. Dostlar, hemen İstanbul'un arka bahçesi Çorlu Ergene İğneler'de 400 metrekarelik araziler sunuyoruz sizlere. Bu 400 metrekarelik arazilerde değerli dostlar dev bir kampanya yaptık. Yani kelepir diyebileceğimiz bir kampanya yaptık. İmar çizgisinde hemen yolun başında elektrik, su vesaire yola kadar gelmiş. Zaten onu da kullanabiliyorsunuz orada. Hemen mahallenin karşısında diyorum ya, imar çizgisinde yakın bir zamanda bura büyüdükçe, mahalle büyüdükçe, çünkü sürekli olarak büyüyor, gelişiyor. Size de yakın bir zamanda imar çıkacak. Bizim sizlere sunmuş olduğumuz araziler zaten kelepir veyahut da çok para kazanabileceğiniz yerlerde, bölgelerde, konumlarda sizlere sunuluyor. Onlardan bir tanesi. 199 bin peşinatı olan kimler varsa buyursunlar, arasınlar efendim. 0212 925 1212 çağrı bırakmanız yeterli olacak. Bizlerin tabii ki VIP araçları var, yani şirket olarak. Biz alıyoruz sizleri, götürüyoruz, yerleri gösteriyoruz, gezdiriyoruz. Alsan da almasan da geri getirip bırakıyoruz. Ne dedik? Peşinatı verdin, hoppa tapuyu hemen veriyoruz sana. Gire devletine bak, kontrol et. Bunun yanı sıra toplamında 599 bin lira gibi bir ödemeniz oluyor. Peşinatı verdin. Asıl en kolay kısmı geri kalan kısmı. 20 ay vade yapıyoruz. Vade farkı koymuyoruz. Faiz uygulamıyoruz. Ara ödeme istemiyoruz. Sabit fiyat garantisiyle aylık sadece 20 bin lira ödüyorsunuz. 20 bin ödeyerek bu toprağın zaten sahibi sizsiniz. Borcunu bitiriyorsunuz sadece. Peki bu neredeyse 2 sene yapıyor. Bu 2 senede toprağınız aynı değerde kalıyor mu? Hayır efendim. Aydan aya, haftadan haftaya değerleniyor. Kazanıyorsunuz. Hele ki bir de imar çizgisinde diyoruz ya. Bir de imar çıktığı zaman 400 metrekare arazi, gerisini sen düşün kardeş. Bu fırsatı iyi değerlendir. 0212 925 1212 çağrınızı bırakabilirsiniz. Bakın, hızlı tren projesi. İstanbul'dan sizin arazinizin olduğu bölge hızlı trenle 30 dakikada. Zaten ana yolda olduğu için burası, arabanızla, otobüsle vesaire de gidip arazinizin yanı başında inebiliyorsunuz. Durak vesaire her şey var orada. Mahalle tam karşınızda. Tüm ihtiyaçlarınızı oradan karşılayabilirsiniz. Karşınızda mahalle. Konum itibariyle harika bir yer. Ve arazi tam 400 metrekare. Ben hep şunu söylüyorum. İşte dededen babaya, babadan sana kalacak ki senden de evladına kalsın. Var mı böyle bir imkan? Yok. Sen şu anda sıkıntı yaşıyor musun? Yaşıyorsun. Senin evladın daha da fazla sıkıntı yaşayacak. Haberiniz olsun. Allah göstermesin ama maalesef ki durum bu şekilde dostlar. Bakın, şu anda durumu sıkıntılı olan birçok kişi var. Şu anda bakın, belki de 200 bin lira için dükkanını kapatmak zorunda olan insanlar var şu anda. Zararın neresinden dönersem döneyim kârdır diyor. Belki de o 200 bin lirayı bulsa dükkanını kurtaracak, geleceğini kurtaracak. Bulamıyor adam, kredi alamıyor, kredi kartı patlamış, kredi notları düşmüş. Eğer ki bundan 2 sene 3 sene önceki kampanyalarımızdan faydalansaydınız, ya çok fazla da gitmeyelim, 1 sene önceki kampanyamızdan faydalansaydınız bugün cebinizde en az 3-4 milyon lira para vardı. Bakın net söyleyeyim size. Hadi 1 milyonunu ver, borcu harca gitsin. Ne kaldı geriye? 2 milyon. 1 milyonu ile araba al. Ne kaldı geriye? 1 milyon. 1 milyonu da ye kardeşim. Yeme de yani. Yanında uyu. Yok. Yeme de kardeşim yani. Yap onunla da bir şey. Mal al dükkanında, bir şey yap. Bak. Bir sene önceki kampanyalarımızdan faydalansaydınız bugün hakikaten bu sıkıntıyı yaşamazdınız. Ha, o gün nasip olmamış. Al sana bugün kardeşim. Bugün nasip olabilir. Faydalan. Kolunuza taktığınız bilezikler sadece baş ağrısı giderir. O anki sıkıntıyı çözer. Bu bunca zamanlık birikiminiz de gider. Bugün altına yatırım yapmak. Yaptığını düşün, altına yatırım. Tamam. Ne kadar değerlenebilir altın? Bugün zaten zirvede değil mi? İki misli olur mu altın? Zannetmiyorum. Külçe külçe olsa, yani kuruşluk oynama, kuruşluk altında oynama sana çok para kazandırır. Var mı kardeşim 10 külçe altının? Yok. Ya o yüzden akıllı yatırım kardeşim. Toprak sana her şeyi alır. Bak 3 sene 4 sene önce arazi satın alan bu senenin başında 60 bin liraya aldığı araziyi 6 milyona sattı. Ben daha ne diyeyim abi? Sıkışmış satmış adam bu sene başında. Bu zamana kadar direnseydi 8-9 milyona satardı. Bakın net söyleyeyim size. Bizden almış 60 bine, bir de taksitle almış bu adam. Bize hemen mesaj attı, dedi ki 6 milyona sattım, Allah sizden 1000 kere razı olsun. Daha ne yapalım abi? Hemen 0212 925 1212 çağrı bırakın. 199 bin peşinatı var. Geri kalan kısmını 20 ay vadelendiriyoruz. Vade farkı, faiz, ara ödeme istemiyoruz. Sabit fiyat garantisi, elden ödeme seçeneğiyle aylık 20 bin lira ödüyorsunuz. Toplamında da 599 bin ödemiş oluyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki topraklar sınırlı. Yetişen alıyor diyebilir miyiz? Şu dakika diyebiliriz değerli dostlar. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.
1: Radyasyon Show. Ve benden bu akşamlık bu kadar. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Bye bye.

arkadaşım var ya, hah işte ona yanarım. Sanki suç bendeymiş gibi. Kendine gel güzelim. Sen benim sevdiğim, sen benim taptığım, sen benim sevdalım olamazsın.

demektir ki ben hala ağlıyorum. Dedim ya güzel kız, bendeki bu aşk ne heves ne de 3-5 günlük. Bendeki bu aşk, ben

başladı yine. Bugün değişen hiçbir şey yok. Bir anlam veremediğim güneş doğdu yine. Alacasından çıkıp karanlığın. Zaten karanlıktım ben de. Ufkum gibi, umudum gibi. Bir dilim sevdadan uzak yaşadım hep. Zenginliğim gibi, bencilliğim gibi. Bir gün, bir ay, bir yıl geçse ne çıkar ömrümden? Sensizliği çıkaramadığım sürece gönlümden ne çıkar? Beni bırakıp kal dediğin yerden giderken yanına hıçkırıklarımın telif haklarını da aldın. Tek celsede mutluluk boşayan hakimler gibi yorgun aşkımın kalemini de kırdın. Ve kaderimizi silerek gittin. Gitme, daha yağmur yağacaktı çatımıza. Gitme ne olur, melekler konacaktı balkonumuza. Gittin, hiçbir mecburiyet asaletin kadar sefil etmedi beni. Gittin ama senden geriye kalan sadece baş ağrısı ve bu boş şişeler. Bir de ruhu hasta, şairi hasta, ihtiyar bir şiir bıraktın geride. Şimdi bittim işte. Hiçbir karanlık gidişinin gölgesi kadar zifiri, ölümlerin arafesine savurmadı beni. Öyle yakınım ki ölüme. Sen yoksun ya, ben de yokum artık. Bu böyle biline. Bu böyle biline. Bu böyle biline.

böyle vefasızı sevmekten bıktım. Allah'ım al onun aşkını benden. Uğrunda dağ kadar hayaller yıktım. Allah'ım, Allah'ım al onun aşkını benden.

her gece, her gece adını sayıklamaktan, resmine baktıkça hep ağlamaktan. Usandım, usandım herkese onu sormaktan. Allah'ım, al onun aşkını.

ona da severken yanmayı öğret. Bir yalan sevgiye kanmayı öğret. Hasretle yanarken onu da terk et. Allah'ım alın aşkını benden.

her gece adını sayıklamaktan, resmine baktıkça hep ağlamaktan, usandım herkese onu sormaktan, Allah'ım al onun aşkını benden.

96.6 Radyo 2000.

Her giden gün bir şey aldı götürdü. Her giden gün. Her giden gün bir şey aldı götürdü. Dinmedi gözyaşım bugüne kadar. Her gelen gün yeni bir dert getirdi. Her gelen gün yeni bir dert getirdi. Bitmedi dertlerim bugüne kadar. Bitmedi dertlerim bugüne kadar.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasreti

kanımsın. Damarımda akan kanımsın. Sensizlik dünde kaldı. Bugünüm yarınımsın. Bugünüm yarınımsın. Bu bendeki sen hep yaşayacak. Senin sevginle dolup taşıyacak. İnan senden başkası hiç olmayacak. Ben sende tattım aşkı sevdayı. Senden anladım bir tek kalmayı. Birini sevip onun olmayı. Birini sevip onun olmayı.

kalbinde arayacağım bir köşede. Sancılar tuttuğunda yüreğimde, hasretin üstüne çizik çekeceğim. Ama seni unutmayacağım. Senden başkasını zaten sevemeyeceğim. Sen benim ilk göz ağrım, sen benim ilk sevdam. Senin yüreğimdeki yerin hiç solmayacak. Fırtınalar kopacak, yağmur yağacak. Ama senden başkası olmayacak.

0: Yok böyle bir radyo.
1: 90.6 Radyo 2000 Türkiye'nin en damarı.

ve insafsız. Bir insan kaç defa ölür ha? Benim bildiğim vefasız bir insan bir defa ölür. Ama sen beni bir değil, bin defa öldürdün. Senin vefasızın kızı, senin insafsızın kızı. Bir gün sen de seveceksin, bir gün sen de çekeceksin.